0: Apaçık radyo müzikleri.
1: Here's one called Pretty Cero. This is an American version.

0: Thank you ever so much, everybody. And welcome to Baton Rouge, Louisiana.
1: Apaçık Radyo Müzikleri.

0: Başım köpük köpük bulut, içim dışım deniz. Ben bir ceviz ağacıyım gülhane parkında. Budak budak, şerham şerham, ihtiyar bir ceviz. Ne sen bunun farkındasın, ne polis farkında.
1: Apaçık Radyo.
2: Reklamlar.
3: Yaz sıcağına caz serinliği getiren festival İstanbul Caz Festivali 33. kez şehrin sevilen mekanlarında izleyiciyle buluşuyor. Marcus Miller, The Sacred Souls, Robert Plant, Caz Vapuru, Parklarda Caz ve daha fazlası 30 Haziran 13 Temmuz arasında İstanbul'da. Ayrıntılı bilgi caz.iksv.org'da. Apaçık Radyo katkılarıyla.
2: Merhaba, ben Özel Sezin Lisesi Etik Kulübü öğrencisi Deniz. Okulumuzun düzenlediği 7. Etik Zirvesi'nde yapay zekanın yanlış kullanımının birçok alanda risk oluşturduğunu öğrendim. Özellikle eğitim alanında öğrencilerin ödev ve projeleri tamamen yapay zekaya yaptırması, öğrenme sürecini olumsuz etkiliyor. Sağlık, medya ya da finans benzeri sektörlerde de yapay zeka nedeniyle yayılan yanlış veriler risk oluşturuyor. Bu nedenle yaşamımızın her alanında yapay zekanın aslında bilinçli ve etik kullanılması gerektiğini daha iyi öğrendim.

0: Reklamlar bitti.
1: Yeni şeyler rejimi.
2: Modern hayat üzerine gündelik tartışmalar. Hazırlayan ve sunanlar İlda Alçay ve Sıla Arkat. Cumartesi sabahları 11'de Apa.

0: Radyo Agos'tan günaydın Parlus. Ben Yetvar Tanzikyan. Yeni bir Radyo Agos'ta karşınızdayız. Bugün 27 Haziran Cumartesi. Her zamanki gibi bir şarkıyla başladık, ezgiyle başladık. Geçen hafta çalmıştık aslında Vova'dan, Hemşin Ezgileri icra eden çok sevdiğimiz bir grup Vova. Hikmet Akçiçek önderliğinde. Geçen hafta bu şarkıyı çalmıştık aslında ama programın ortalarında çalmıştık. Dinleyicilerden talep geldi. Böyle enerjik, gün enerjiyle başlayacak ezgileri programın başında çalın diye. Tamam dedik, başında çalarız dedik. Cumartesi sabahı insan hakikaten bazen belki biraz enerjiye de ihtiyacı olabilir. Bazen daha böyle ağır duygusal ezgilerle başlıyoruz programa. Hava yağmurluysa diyelim ki. İnsanların tabii ruh hali her gün farklılık gösterebilir ama enerjik bir şeyle başlamakta, bir şarkıyla başlamakta fayda var gerçekten de. Bu da çok sevdiğimiz bir şarkı. Her hafta olsa çalarım aslında. Sözleriyle de, ezgisiyle de. Evet, bu hafta neler var programımızda? Birazdan Pakrates Sukyan'la birinci ve ikinci bölümde gündemimiz yoğun bu hafta. Haftalık olan sohbetimizi gerçekleştireceğiz. Son bölümde Noray'da Duruyan, yine Ortaçağ ve sonrası halk, Ermeni halk ozanlarının, Ermeni halk edebiyatını konuşmaya devam ediyoruz. Sayat Nova şiirlerinden, şarkılarından bir bölüm alacağız. Bir temayı seçeceğiz. Değerli taşlar, mineraller, buna benzer. Daha önce konuşmuştuk gerçi ama daha detaylı bir çalışma yaptı. Norada duruyorum bu hafta. Amerika'da eğitim verdiği okulda. Konunun biraz daha detayına indi. Oradan notlar da paylaşmak isterim dedi. Tamam dedik. Zaten konuşmamızın üzerinden de 6-7 ay geçmiş aşağı yukarı baktım. Kaçıranlar için bir tazeleme olabilir. Evet, akışımız ağırlıklı olarak böyle. Gündemimiz de yoğun demiştim. Günaydın Paket abi,
1: Kardeş Yetmez, günaydın abi.
0: Parlus. Kadir İnanır'ın kaybıyla başlayalım istersen.
1: Evet.
0: 77 yaşında bir süredir tedavi görüyordu hastanede. Son 1-2 yıldır da sağlık sorunları yaşıyordu. Sadece bir aktör değil, farklı dönemleri var tabii Yeşilçam'da, Türkiye sinemasında ama bir aşamada siyasi ve politik bir kimlik de aldı, kazandı. Bu yeni de bir şey değil. 80'lerde de bu noktalara meyleden filmlerde oynamışlığı var ama asıl çözüm süreci, 2013'teki çözüm süreci döneminde, Kürt meselesinde, barışı altını çizen, barışa çağrı yapan çıkışlarda bulunarak bambaşka bir yer edinmişti. Bir de son bir kapı filminde oynamıştı. Bir toplumsal hafıza filmdi. Süryanilerle ilgili bir filmdi bu. Onların kayıpları, göçleri ve toplumsal hafızası ile ilgili etkileyici bir filmdi kapı filmi. Onu da tavsiye ederim izlemeyen varsa eğer. Dolayısıyla üzüldük açıkçası. Yani sadece oyuncu olarak sevenlerin dışında hakikaten bu toplumsal meselelere ilgi duymasıyla da bilinen, sevilen bir aktördü. Buradan rahmetle analım. Bilmiyorum, sen de bir şeyler eklemek ister misin?
1: Tabii ki rahmetle analım ve dediğin gibi Kapı filmi onun son performanslarından biriydi herhalde. Beyaz Perde'de, sinemada. Biz aslında onu ekranlarda izledik, televizyon ekranlarında izledik. Sinema
0: Evet.
1: salonlarında değil ama sinematografisi yapılırken, oynadığı filmlerden bahsedilirken Kapı'dan hiç söz edilmemesi benim özellikle dikkatimi çekti. Geçmişte Tatar Ramazan figürü veya Selvi Boylum Al Yazmalım, o Cengiz Aytmatov'un romanından uyarlanan filmdeki rolleriyle ön plana çıkartıldı. Onların altı çizildi. Kapıdan hiç söz edilmedi. Böyle bir şey sanki yokmuş gibi. Oysa Kadir İnanır sinematografisinde o film gerçekten de çok önemli bir yer tutar. Hem son filmlerinden biri olması hasebiyle belki de son kez kamera karşısındaydı o filmde. Hem de çok güçlü mesajıyla, çok can alıcı, toplumsal bir meseleyi irdeleyen yönüyle o film gerçekten de çok önemliydi. Üzerinde hiç konuşulmamış. Biz Kadir Akın'ı hep Yeşilçam ölçeğinde
0: İnanır,
1: izledik
0: evet.
1: burada. Bir Yeşilçam jönü olarak izledik. Bu da habercilikteki bakış açımızın ne kadar kısır olabileceğini ve insanları da nasıl belli bir algı içerisine kapatabileceğini göstermesi anlamında da bana ilginç geliyordu. Hafızalarda böyle jön figürüyle kalması isteniyor belli ki Kadir Akın'ın. Ondan ötesi demin senin
0: İnanır,
1: söylediğin
0: inanır abi Kadir Ak
1: süreçteki
0: Pakrat abi Kadir Akın diye ağzına takıldı, inanır. Kadir Akın da sevgili
1: Kadir
0: dostumuz.
1: İnanır, pardon, özür dilerim. Senin de altını çizdiğin o barış sürecinde üstlendiği rol, Akil İnsanlar Heyeti içerisinde o da görev aldı. Oradaki açıklamaları, şunlar bunlar, bunlar hiç konuşulmadı. Topyekun görmezden gelindi. Buna canım çok sıkıldı.
0: Evet, can sıkıcı bir gelişme daha var. 3 gündür yaşıyoruz aşağı yukarı, hafta içinde. 7 Temmuz'da başlayacak, Ankara'da başlayacak NATO zirvesi öncesinde Ankara'da 200'ü aşkın kişi gözaltına alındı sabah baskınlarıyla. Ne oluyor dedik doğal olarak ve bu gözaltına alınanlar bölüm bölüm adliyeye sevk edildiler. Ve dün gece yarısı itibariyle, gece itibariyle bu gözaltına alınanların 178'i tutuklanmış vaziyette. Gerçekten sıkı yönetim dönemlerini aratmayan bir uygulamayla karşı karşıyayız. Gazeteci dostumuz Yıldız Tar tutuklandı. Akademisyen Emel Memiş, yani profesör, böyle bir hiç bunlarla ilgisi olmayan bir kişilik. Tema Vakfı gönüllüleri
1: Tema Vakfı ya.
0: tutuklandı.
1: Evet.
0: Ankara temsilcisi Nevzat Özer, Tema Vakfı gönüllüleri ki bir tanesi 79 yaşında, bir tanesi 67 yaşında. Hayretle yani bunları gözaltına aldıkları zaman verdikleri ifadeleri de biliyoruz. Yani ve bunlar böyle bir örgütle, bir kısmı böyle TKPML gibi bir, hiç ismini bilmiyorum diyor Tema Vakfı gönüllüleri. Ondan sonra ve daha sonra anlıyoruz ki bu mesela Tema Vakfı gönüllüsü 79 yaşında bir vatandaşım. Türkiye'nin ilk kadın mühendislerindenim. Şu anda aktif olan neredeyse tüm karayolları benim imzam ile yapılmıştır diyor. Maliye Bakanlığı'ndan emekli olan 73 yaşındaki bir kişi 33 yıl Maliye Bakanlığı'na devletime hizmet verdim. Hiçbir olaya karışmadım. İsmi alınan hiçbir örgütle alakam yoktur diyor. 63 yaşındaki bir kişi hiç bilgim yoktu. Örgütün adını dahi duymadım diyor. Bu insanları TKPML'ye üye olmakla üye olmasa bile işte bunlar ve şimdi daha da şey tarafı hakikaten sıkı yönetim tarafı hatırlatmıyor dediğimiz tarafı ihtimaller üzerine tutuklanıyorlar. Yani bu eylem yapma ihtimalleri vardır. Şunu yapma ihtimalleri vardır. Bunu yapma ihtimalleri vardır gibi. Böyle tuhaf bir durumla karşı karşıyayız. İşte Emel Memiş de akademisyen. Benim kesinlikle TKPML ile bir bağlantım yoktur. Bilim insanıyım. İçişleri Bakanlığı, Adalet Bakanlığı, AK Parti kadın kollarından 150'nin üzerinde kamu görevlisini bütçeleme, yaşlılık konularında eğitim verdim diyor. Hiçbir şey yoktur diyor uzun yıllardır suçlar diyor. Tema Vakfı konusu sanıyorum şöyle Fakret abi uzattım biraz ama bir
1: Yok, bu bilgilendirici, uzat tabii.
0: kuş cennetine gidiyorlar otobüsle. Kuş cennetine giderken ya da dönerken ikisinden biri bu madencilerin eli mi vardı hatırlıyorsun? Ankara'ya yürüyeceklerdi, yürüdüler sonra döndüler sonra tekrar vaatler gerçekleşmedi. Bunlardan birinde bu madencilerin toplanmasıyla karşılaşıyorlar. İşte otobüsten iniyorlar. Bir kısmı selam veriyor. Ve polis hemen geliyor bunların GBT güvenlik bilgi taramasına tabi tutuyor. Nereden artık şey olmuşsa, radara girmişse bu insanlara böyle bir terör örgütü üyesi muamelesi yapıyorlar ve sabahın köründe ev baskınlarında gözaltına alınıyorlar. Daha sonra da tutuklanıyorlar. Yıldız Tar, geçen gün bir arkadaşım hatırlattı. Geçen sene de HDK, HDP operasyonlarında tutuklanmıştı Yıldız Tar. Şimdi bu sene de bu örgütten tutuklanmış oldu. Fakat tutuklanırken de kendilerine Yıldız Tar'a aile yılını eleştirdiği yayınlar, aile yılı politikadan ilişkin beyanları sorulmuş tutuklama sırasında. Bu da ayrı bir Yıldızlar biliyorsunuz LGBT konusunda çok bilinen bir aktivist. Kaos GL dergisinin yayın yönetmeni. Gazeteci olarak da yakından tanıdığımız, bir gazetecilik faaliyetlerini yakından bildiğimiz birisi.
1: İki hafta önce düzenlenen Bakırköy'de düzenlenen 2. yüzyılda Cumhuriyet'in demokratik dönüşümü konferansında da Yıldızlar panelistlerden biriydi, orada konuşma yapmıştı.
0: Evet. Yani bu böyle, yani sanıyorum zirve bitene kadar tutacaklar mı, ne yapacaklar? Yani hemen hepsinin ya bir kısmı IŞİD üyesi, bunu da not düşmek lazım, 15 kişi kadar. Böyle bir torba bir şey yapmışlar. Herhalde bu kişileri böyle bir zirve bitene kadar tutacaklar mı? Yani yoksa hepsini, yani bu kişilerin ilgisi olmayan kişilerin en azından derhal tahliye edilmesi lazım. Çok belli. Yani gözaltına alınmaları bile hak ihlali. Ama böyle bir durumla karşı karşıyayız ve üzerine konuşulması gerekir diye düşünüyorum
1: Derhal
0: açıkçası.
1: tahliye dediğin ilk duruşmaya kadar o derhalin süresi. Yani ilk duruşmada
0: Biliyorum
1: ne
0: da
1: zaman oldu
0: yani.
1: şimdi? Madem tutukluluk işlemi yapıldıysa 178 kişiye, 209'dan 178 kişi dün gece itibariyle tutuklandıysa, bu tutuklamalar şimdi artık yargılama sürecine girecekler. Haklarında iddianame hazırlanacak. Ne kadar zamandan hazırlanırsa, kaç ay sürerse. Ondan sonra salıverilmeleri ancak ilk duruşmada olacaktır.
0: Teknik olarak
1: Tutuklama
0: öyle,
1: bunu gerektirir.
0: teknik olarak öyle ama Türkiye'de neler görüyoruz? Dediğim
1: Evet,
0: gibi bu
1: doğru.
0: 178 kişi içinde IŞİD üyeleri falan, biz yani toplu bir durumdan bahsetmiyoruz tabii ama verdiğimiz örnekler üzerinden gidiyoruz. Teker teker ÇHD, Çağdaş Hukukçular Derneği üyesi avukatlar var. Ve bu avukatlara da şiddet uygulanmış. Merdivenlerden itilmişler, merdivenden düşürülmüşler. Yani sen yayından önce konuşurken demiştin ki 6-7 Eylül'den sonra da bir sürü komünisti tutuklamışlardı. Boş
1: Evet,
0: yere
1: evet.
0: demiştin. Biraz sen ona benzettin ama yani her şeye benziyor, bizim tarihimiz ne yazık ki zengin bu konularda yani.
1: Yani emniyetin böyle işaretlediği isimler vardır. İhtiyaç duyduğu anda ortalıkta biraz riskli bir tablolar varsa ya da her neyse işte nasıl ihtiyaç hasıl oluyor bilemiyorum. Hemen bunların kapılarını çalar. Ve eskiden anlatılırdı ki bu adamların zaten içeri gitmek için çantaları da hep kapının arkasında hazırdır. Yani beklerler polisi. Aziz Nesin falan buna tipik örneklerdendir. Defalarca böyle toplumsal meseleler yüzünden hiç ilgisi olmadığı halde saçma sapan gerekçelerle alınır, sonra da bırakılırlar. Ama şimdi tutuklama dediğin için ben bunu diyorum. Pek olabilir ki tutukluğa itiraz edilsin, o itiraz kayda alınsın. Bir hafta 10 gün sonra öyle bırakılsınlar, yoksa aylarca içeride kalabilirler bu tutuklamaya bağlı olarak.
0: Yani Tema Vakfı ama bahsettiğin grupta olmasa gerek, yani isimleri polisli olup da her durum her olayda gözaltına alınanlar arasında, bu yeni, ilk kez görüyoruz. Çok tuhaf gerçekten. Yani Türkiye'deki hukuk koşullarında dahi tuhaf bir durumdan bahsediyoruz. Başka bir tuhaflık daha var şeyle ilgili. NATO zirvesiyle ilgili. Birçok gazeteciye de şey vermemişler. Akreditasyon vermemişler.
1: Akreditasyon vermedi, evet.
0: Cumhuriyet gazetesi de var. Tanıdığımız gazeteciler de var. İşte Murat Yetkin, Şenil İlçen gibi isimler. Bu da enteresan. Sormuşlar NATO'ya. NATO da demiş ki Ankara bunlara karar veriyor. Türkiye karar veriyor. Bizim şeyimize değil konu demiş. Yani NATO zirvesi ne olacak? Yani işte siz zaten bütün güvenlik önlemlerini alıyorsunuz. Bir yere kapanıyorsunuz, konuşuyorsunuz. Dışarıda bir grup protesto edecekse de eder. Yani Avrupa'da görüyoruz, zirve oluyor. Dışarıda bir grup toplanıyor, protesto ediyor. Herhangi bir konuda illa NATO zirvesi olması gerekmiyor. G7 zirvesi protesto edilir.
1: Ben diyecektim ki G7 zirveleri, iklim konferansları falan kitlesel olarak protesto ediliyorlar Avrupa'da. Protesto kültürünün hak olarak tanındığı bütün ülkelerde Bu işler böyle yürüyor ama bizde bu adli bir tedbir. Aman çatlak ses çıkmasın, aman istenmeyen bir şey olmasın. Acaba o mu sadece, yoksa zaten toplumun bir güvenlik tehdidi sopası altında hizaya sokmak, pasifize etmek mi? Bir de meselenin bu yüzü var. Yani toplum üzerinde psikolojik ağır bir baskı yapıyor bu. Pazarda fiyatlardan bahsedecek olan vatandaş bile konuşurken çok temkinli konuşuyor. Aman diyor, başım belaya girmesin. Nedir? Patlıcan pahalı diyecek. Patlıcan pahalı demekten bile korkan bir toplum inşa edildi. Bu da böyle şeylerle sağlanıyor işte. İlgili, ilgisiz, 79 yaşında akademisyeni sen bilmem ne örgütünden suçla herkesin başına gelebilir dolayısıyla. Toplumda bir korku iklimi yaratılıyor. Bu da sistematik bir şey. Bu da politik hesapların sonucu. Onlar bu
0: Evet.
1: insanların tehdit olmayacağını bilerek bu işi yapıyorlar.
0: Evet, yani bu belki de NATO zirvesini bahane ettiler. Siz niye otobüsten inip madencilere selam verdiniz, konuştunuz diye belki de oradan bir taktılar. Ama yani madencilerin ilk Ankara'ya gidişinde işte İçişleri Bakanlığı devreye girdi. Madencilerin şeyleri ödenecek filan dendi. Biz devlet olarak bu işin içindeyiz dendi, madencilere vaatler verildi. Onlar da işte, tam
1: Abi
0: istediğiniz gibi olmadı.
1: madenciler ekstra bir şey istemiyorlar. Hak
0: Tamam.
1: ettiklerini istiyorlar.
0: Evet.
1: Yani mesailerinin karşılığı olan parayı istiyorlar. Bunu vermiyorlar. Yani bu
0: Madenciler de taleplerimiz tam karşılanmadı ama madem bize böyle bir garantiler verildi, peki diyerek döndüler Ankara'dan. Sonra aradan bir ay geçti. Bu sözler tutulmadı diye tekrar Ankara'ya yürümeye kalktılar. Bu sefer yürütmediler. Fakat ilk şeyde anlaşma döneminde hükümet de işte, ve hükümete yakın medyada işte bakın hükümet araya girdi, işi çözdü propagandasında sezmedik değil açıkçası. Yani şimdi ama bu sorun çözülmemiş gibi gözüküyor. Şimdi gündemimiz yoğun demiştik. Sen dün DEM Parti yetkililerinin bir toplantısına katıldın ama onu istiyorsan ikinci bölüme bırakalım Akbarik.
1: nasıl istersen abi?
0: Başka konuşacağımız konular da var. Sen bir şeye katıldın. Sadece ondan bahsedelim istiyorsan. Geçen hafta Nostalji Kafe'de bir kitap tanıtımına katıldın ama kitap tanıtımından çok sanıyorum senin konuşman da kitap tanıtımı kadar daha doğrusu öyle söyleyeyim, düzelteyim. Senin konuşman da ilgi çekmiş. Nelerden bahsettin ve nasıl bir kitaptı bu? Çünkü bir müzik dinletisi de olmuş. Yani hakikaten orada olmak isterdim yani.
1: Hoştu, gerçekten de çok hoş bir etkinlikti. Hoşluğunun kökeninde samimiyet vardı. Aşağı yukarı 35 kişi falan kadar bir insandık Nostalji Kafede ve Aydın Kaşkal'ın Saklı Gölge adlı kitabı, aslında Karadut'un Gölgesi'ydi ilk ismi ama yayın esnasında ismi değiştirmek istediler ve Saklı Gölge adıyla Şebin Karahisar ekseninde bir roman anlatısıydı bu, bir romandı.
0: Sen de
1: Bunun tanıtımı
0: Şebin Karahisarlısın, değil mi? Aile
1: bir
0: tarafından.
1: taraftan, evet, anne tarafımdan, anneannem Şebin Karahisarlıydı, Tamzara köyünden. Tamzara, Şebin Karahisar merkeze 5 kilometre mesafede, bugün artık mahalle diye tanımlanan ama eskiden köy olan, fakat ilginç bir köy, ihracat yapan bir köy. Şebin Karahisar'daki Tamzara dokuması diye bilinen dokumadan yurt dışına da ihracat yapan enteresan bir köydü. Her neyse, anneannem o köydendi, 13 yaşına kadar orada yaşamıştı. Toplantıya dönecek olursak, Aydın Kaşkal'ın kitabı ekseninde Şebin Karahisar konuştuk. Ben konuşmamdaysa artık günümüzde mikro tarih anlatımlarının, yerlerin tarihinin gittikçe önem kazandığını, belge fetişizmine dayalı ıslak imzalı belge arama sürecinden dışarı çıkıp yerelde insanların anlatımına odaklanan tarih anlatımının nasıl yükselen bir değer olduğunu, Şu anda yeni tarihçilik anlayışının, bilimsel tarihçilikten bahsediyorum, artık buna dayandığını, klasik tarihçilerin hep önemsemediği, sübjektif olabileceği kaygısıyla ciddiye almadığı anlatıların bugün nasıl somut insana dokunan, ete kemiğe bürünmüş anlatılar olduğu üzerine bir sunum yaptım. Burada da Şebin Karahisar'ı çok önemli bir örnekleme olarak sundum. Hatırlarsan yıllar öncesinde Türk Tarih Kurumu'nun o dönemdeki başkanı Yusuf Halacoğlu'yla Ermeni tarihçi Aras Sarafyan böyle bir tartışmaya girmişlerdi ve Aras Sarafyan da mikro tarih incelemesi yapmak üzere Harput'u önermişti. Fakat bu bir türlü hayata geçirilemedi. Yusuf Halacoğlu kendi önerilmesi olduğu halde bu konuda beraber çalışma fikrinden hemen sıyrıldı, hemen uzak durdu. Onların tercih ettiği şey, arşivlerde belge arayalım, belgeler bize ne diyorsa doğru tarih budur üzerine kurulu. Oysa çok daha somut şeyler var ve bunlar da araştırılırsa belgeye dayanabiliyor. Belgeler mutlaka yetkili insanların mühürlü imzalı vesikaları olmak zorunda değil. Bir tren istasyonunda doldurulan vagon konşimentoları bile farklı bir açıdan bakıldığında birdenbire belge niteliğine bürünebiliyor. Şu anda biz bunu çok somut olarak Hrant Dink Vakfı'nda gözlemliyoruz. Hrant Dink Vakfı'nda geçtiğimiz yüzyıl başında Ermeni yetimhanelerine dair arşivler inceleniyor ve bunlar incelendikçe o kadar ilginç ayrıntılar ortaya çıkıyor ki hiçbir resmi tarihçinin dönüp bakmayacağı şeyler bize neler neler anlatıyor.
0: Evet, Karin
1: Karin Şeşetyan'ın
0: Şeşetyan yazıyor
1: Aros'a
0: bunları.
1: verdiği
0: Evet.
1: yazılar, arkadaşlarım çalışıyorlar o arşivlerde. O kadar ilginç detaylar ortaya çıkıyor ki özür dilerim, savrulmuş hayatlar, 11-12 yaşında dünyada tek başına kalmış yetim çocuklar, hiçbir akrabası olmayan ve başkalarının kararlarıyla oradan oraya gönderilen, Lübnan'dan Boston'a gönderilen, İstanbul'dan bilmem nereye gönderilen bir sürü çocuk hayattan bahsediliyor. Bunların
0: Evet.
1: meslek sahibi olması için yapılan çabalar, şunlar, bunlar. Çok anlatı var etrafımızda ve biz bunları görmezden geliyoruz.
0: Evet, Karin Şeşetyan bir arşiv kazısı yapıyor arkadaşlarıyla birlikte gerçekten. Biraz da Balat Yetimhanesi üzerine duruyor. Bu hafta yazısı yok ama haftaya olacak. Her hafta olmayabiliyor ama işte 2 haftada bir bazen arka arkaya Karin Şeşetyan'ın şeyine göre arşivden bulduğu malzemeleri yazıya dökme temposuna göre çünkü asıl iş arşivi taramak Karin Şeçetyan'ın buna göre makaleleri oluyor. Dolayısıyla siz de Şebin Karahisar'ı konuştunuz. Dinledi kimden de ahbarik?
1: Nasıl? Ha, dinledi, dinle. İşte samimiyet dediğim tam da orada ortaya çıktı. Aydın Kaşkal'ın dünürü, yani
0: Ha, dinledim.
1: gelininin babası, oğlu da oradaydı, gelini de oradaydı. Ama Aydın Kaşkal'ın gelini bir sanatçı aslında, müzik eğitimi alan bir sanatçı, konservatuvar eğitimi alan bir sanatçı. Keza onun kardeşi, erkek kardeşi de aynı minvalde. Ve babaları da zaten amatör olarak bir müzisyen. Dolayısıyla onlar bağlamayla, gitarla ve vurmalı sazlarla çok güzel bir dinleti hazırladılar. Çok güzel bir repertuar. Yanı sıra aramızda Nazım diye bir arkadaşımız vardı. BGST'de de faaliyet göstermiş. Bugün artık geçimini müzik üretimiyle sağlayan, aslında eğitimi astrofizik olduğu halde daha çok müziğe yönelmiş olan Nazım. Ve Nazım'ın annesi çok güzel türküler söyleyen bir insan. Bütün bunlar yan yana gelince biz Ruhi Su repertuarından girdik halk türkülerine, aşık deyişlerine. Çok keyifli bir müzikal ortamda oluşturuldu. Gün boyu yani saat 4'ten itibaren keyifli bir ortamın içinde olduk. Nostalji
0: Tamam
1: kafede.
0: Akbarik. Şimdi bir reklam arası verelim. Reklam arasından sonra o zaman devam edelim biz. Dediğimiz gibi gündemi yoğun. Gazetelerin de aktaracağımız pek çok not var bu hafta. Evet, Radyo Agos devam edecek. Bir reklam arası. Daha sonra tekrar birlikteyiz.
2: Radyo Agos. Kainatın tüm seslerine, renklerine ve titreşimlerine apaçık radyo. Fizan Ekspresi.

0: Farsi Dünyanın Müziği.
1: Hazırlayan ve sunan Milat Bülent Kılıç.
0: Cumartesi günleri 14'te Apaçık Radyo'da.

0: Radyo Ghost devam ediyor. Ne dinledik? Hayk Yazıcıyan. Çok seviyoruz kendisini. Suriye doğumlu 1959. 1980'den beri Yunanistan'da yaşıyor. Besteci, müzisyen, ud sanatçısı. Haburban dinlediğimiz şarkının ismi. Pek çok versiyonu vardır. İcrası vardır, yorumu vardır. Bir Ermeni halk şarkısı. Bu Hayk Yazıcıyan'ın Talar isimli albümünden, kızının ismi. Bu albümden bir şarkıydı. Tam da müzikten bahsediyorduk ilk bölümü kapatırken Pakrat abiyle. Bu bölümü de bir müzik daha açalım dedik. Pakrat abi, dünkü parti toplantısına geleceğim ama gazeteden birkaç not daha aktaralım. Melikcan Zaman anıldı. Yaklaşık bir sene önce
1: Evet.
0: kaybetmiştik Melikcan Zaman'ı. Onunla ilgili onun da anıldığı bazı toplantılar yapıldı. Bilmiyorum gidebildim mi hiçbirine ama biz gazete haber olarak en azından yer verdik. Bir bu notu aktaralım. Bir Sarem Külege Çeşetyen'in yazısı var. Geçen hafta konuşmuştuk. Cuma akşamı idi sen gittiğinde. Vartanans Korosu'nun konseri Saint Antoine'daki. Geçen hafta kısaca bahsetmiştik radyo yayınında. Sarem Külege Çeşetyen de daha kapsamlı bir makale kaleme aldı Agos için. Hem konserin atmosferi, akustiği, icra edilen eserler ki David Halacıyan'ın iki eseri ilk kez İstanbul'da icra ediliyor diye not düşmüş. Bunların bir tanesi Rubens Sebag'ın şiiri. Siro Mahvan Yerkı, Aşk ve Ölüm'ün şarkısı diyebiliriz buna. Carmina Burana'lar, Requiem'ler icra edildi. Bunu geçen hafta da konuşmuştuk. Sarım Kölegeç'in bu haftaki yazısında şunu da çok nazikçe ve hoş biçimde not düşmüş. Bu klasik müzik konserlerinde nerede alkışlanacağını çok iyi bilmiyor olabiliriz. Bu ayıp değil, olabilir. Fakat bazen de yani olmaması gereken yerdeki alkışlar hem parçanın bütünlüğünü bozabiliyor hem de müzisyenlerin, icracıların şeyini, ritmini bozabiliyor. Ama müzisyenler takılmıyorlar buna. Zaten Şef Sibel Arsenyan da yani nerede alkışlanacağını aşağı yukarı biliyorsunuz ama olur da bir alkışa çıkarsa onu bastırmaya çalışmayın demiş. Sarem Külege Çeşetyen de çok nazik bir şekilde Evin İlyasoğlu'nun katıldığı derslerden ve İstanbul İKSV'nin kitapçıklarında bile bazen şey oluyormuş. Nerede alkışlanacağın notu düşüyormuş. Tabii bir asker disiplin içinde olması gerekmiyor bu işin ama gene de klasik müzik konserlerinde buna dikkat etmek sanıyorum fayda var. Dediğim gibi Sarem'de çok nazikçe bir açıklayıcı not düşmüş kimseye eleştirmeden. Bilmiyorum sen de dikkatini çekti mi senin konserdeyken ama.
1: Tabii ki çekti. Çünkü gerçekten de klasik müziklerde hem senfonik müziklerde hem konçertolarda, senfonilerde veya konçertolarda bölümler vardır. Bazen üç, bazen dört bölümden oluşur genellikle eserin bütünü ve o aralarda alkışlanmaz. Programlarda zaten o bölümlerde tek tek işaretlenmiştir kaç bölüm olduğu. Oralar orkestranın bir an, çok kısa bir an soluklandığı anlardır. Ama müziğin gidişatı öyle bir final duygusu da yaratabilir ki Sibel Arsenyan'ın da koro şefi, Vartanac Korosu'nun şefi Sibel Arsenyan'ın da vurguladığı oydu. O coşkuyu da dışa vurmak istediğinizde alkışlandıysa bu da sorun değil. Hiç sıkıntı yapmayın, kendinizi zapt etmeyin ya da mahcup olmayın gibisinden bir uyarıydı. Hani
0: Evet.
1: coşkunuz alkışlamayı gerektirdiyse alkışlayın, kıyamet kopmaz demeye getirdi bir anlamda.
0: Evet. Bu haftaki Ağustos'tan devam edelim. İra Tozoru'nun ilginç bir yazısı var. Bu arada Sosi Cindoyan'la
1: Rusya'nın
0: Ermeni
1: röportajı, evet.
0: İstanbul Ermeni Tiyatrosu sahnelerinde amatör olsun, başka düzeylerde olsun, çocuk tiyatrosu olsun, her düzeyde profesyonel olsun. Her düzeyde emek vermiş bir isim Sosi Cindoyan. Onda Lucien Kopar'ın bir röportajı var. Geniş bir röportaj. İra Tozoru da Ermenistan'da Yerevan Tarih Müzesi'nde 3 ay boyunca sergilenmiş. Sona erdi ne yazık ki. Dildilyanlar sergisinden ilginç noktalar aktarılıyor ve Dildilyanların da Yunanistan'a göç etmesi 1922'de orada bir fotoğraf stüdyosu kurmaları, Yunanistan'ın Pire'nin, Kokinia'nın günlük hayatından fotoğraflar, daha sonra ikinci kuşak Dildilyanların Pire'de aşıkları fotoğraf stüdyosu, onların resimleri hoş bir sergiymiş gerçekten. Ve o sergiden de bir 1931 Kokinia güzeli'nin fotoğrafı varmış sergide. İlhan Tuzur bunun tabii toplumsal kısmına da atıf yapıyor ve mültecilerin yani 1920'lerde oralara giden mültecilerin Rum olsun, Ermeni olsun, Küçük Asya felaketi diyebiliriz, 1915'ten sonra yaşananlar diyebiliriz. Her ne sebeple olsun Yunanistan'a giden mültecilerin bazı mahallelerde sıkışıkları ve bu sıkışmışlığı aşmak için güzellik yarışmalarına da katıldıkları gibi katılması gibi bir durumda varmış. Yazı çok ilginç. Onu aktarmış olayım buradan. Mutlaka edinin, okuyun internetten veyahut da gazeteden. Nayat Karaköse'nin arka sayfamızda bir yazısı var. O da Zagreb'te Bitmiş İlişkiler Müzesi'ni gezmiş. Zaten bir onu aktarmış olayım buradan. Mutlaka edinin, okuyun internetten veyahut da gazeteden. Nayat Karaköse'nin arka sayfamızda bir yazısı var. O da Zagreb'te Bitmiş İlişkiler Müzesi'ni gezmiş. Zaten biliyormuş, ismini duymuş daha önce ama...

0: sergileyelim o zaman diyorlar. Ve hakikaten müzede sergilemeye başlıyorlar ve konu büyüyor. Bu müze gezici hale geliyor ilk başlarda. Daha sonra Zagreb'de kalıcı hale geliyor. Kalıcı hale geldikten sonra da pek çok kişi işte bir notla o objeleri müzeye bağışlıyor. Hatta ve hatta bir dünya çapında bir üne kavuşuyor ve insanlar işte Amerika'dan, Avustralya'dan, şuradan buradan objeleri bir notla gönderiyorlar. Bunların isimlerinin belli olması gerekmiyor her seferinde. Bir notla gönderiyorlar. Yani şu açıdan önemliydi benim için falan gibi. Ve çok ilginç bir yaz gerçekten. Sadece aşk ilişkisi değil bu bahsettiğimiz bitmiş ilişkiler. Bir anne kız ilişkisi de olabiliyor. İş ile ilgili bir ilişki de olabiliyor. Kariyerle ilgili bir ilişki de olabiliyor. İnsanlar bunları bir notla göndermişler. Ben de ilgiyle okucularımızla ilgili okudu zaten biliyorum. Böyle notlar aktarmış olalım. Ara ara gene böyle notlar aktaracağız. Sen şimdi dün
1: Mehmet
0: akbarik...
1: Karakeş'te müzeler konusunda artık bir uzman oldum. En azından bizim çalıştığımız mekanda, yani Anadolu binası içerisinde o 23,5 hafıza merkezi, Hrant Dink hafıza merkezinin oluşturulması sürecinde pek çok ülke ziyaret etti. Müze deneyimlerini etüt etmek için, bunları araştırmak için. Farklı tematik müzelerde de birçok temasları oldu. Öyle ki müzeler konusunda ondan çok şey öğreniyoruz artık. Dayatım birikimi çok geniş oldu bu konuda. Ve şimdi de yazdıklarını ilgiyle okuyoruz tabii ki.
0: Evet, bir not daha aktarayım. Maral Dink'in bu hafta çok etkileyici bir yazısı var. Ermenistan'da yaşıyor Maral. Türkiye'li bir Ermeni, bilenler biliyordur. Bir süredir Ermenistan'da, çocuğunu da Ermenistan'da büyütüyor ve çocuğunun sorduğu sorular üzerinden, Türkiye-Ermenistan ilişkileri anlamında sorduğu sorular üzerinden yola çıkarak çok etkileyici bir makale kaleme almış. Hafıza bir varmış, bir yokmuş diyor. Tam da şimdi bu 24 Nisan'ın konuşmanın zamandır diyor. Çünkü artık bu bir politik mesele olmaktan yavaş yavaş çıkıyor ve adaletle ilgili bir mesele olmaya başlıyor. Tam da şimdi bunu konuşalım konusunu merkeze alan ama çocuğuyla diyalogları gerçekten çok etkileyici. Onun sorduğu sorular ve Mara'nın saptamaları elbette. O yazıyı da tavsiye edelim. Pek çok yazıyı tavsiye ediyoruz. Her zaman zaten tavsiye ediyoruz. Ali Demircioğlu'nun Ermenistan'daki muhalefeti odağına alan bir yazısı var. Oran dedim, Oannes Kılıçdaroğlu'nun Azerbaycan'ın hala Ermenistan için Batı Azerbaycan argümanını gündemde tutmasının zorluğuna ve barışı nasıl altına uyduğuna dikkat çektiği yazısı var. Cengiz Aktar seçimlerle ilgili bu sefer o da Paşinyan hükümetini biraz eleştiriyor. Seçimlerle öncesi ve sonrasındaki demokrasi dışı nitelendirdiği uygulamalara dikkat çekiyor. Bu arada Ermenistan'da muhalefet partileri Anayasa Mahkemesi'ne başvurdular sonuçların iptal edilmesi için. Dün toplanacaktı Anayasa Mahkemesi. Toplandı da. Fakat iki üyesine sen katılamazsın, siz katılamazsınız bu toplantıya dediler kendi işlerine toplanarak. Çünkü onlar geçmişte sivil sözleşme iptal olduğu dönemlerde parti üyesi olmasalar da hükümetle bağlantılı görevlerde bulunmuşlar. Bu sebeple siz katılmayın dediler. Dün başladılar. Bugün sanıyorum bir karar çıkabilir. Genişli güvenlik önlemleri alındı Anayasa Mahkemesi'nin çevresinde Ermenistan'da. Ali Demircioğlu dediğim gibi muhalefetin sadece karşıtlık fikri üzerinden siyaset üretmesini meseledir ve birkaç hafta sürecek bu yazıları. Evet Bakrat abi gazeteden notlar aktardık. Bu arada
1: Bu hafta benim
0: videomuz
1: köşe yazım da aşağı yukarı bu
0: evet, sen
1: minvaldeydi.
0: de.
1: Ve
0: Evet.
1: başlık olarak da pasların bölünmesi metaforunu kullanmıştım. Esas mesele pasların nasıl bölünmesi. Şu anda Türkiye'de de dünyanın pek çok ülkesinde de pastanın bölünmesi eşit değil. Adil olan pastanın eşit bölünmesidir. Eğer 100 kişi isek pastayı 100 dilime bölmek zorundayız. Ama görünen şu ki 100 kişinin 2 kişisi ya da 3 kişisi pastanın %70'ini almış götürmüş. Geriye kalan %90'lık kesime o yüzde kalan 20-30'la idare etmek, onu paylaşmak

0: alıyor. Adaletsizlik tam da buradan çıkıyor. Ve muhalefetin şimdi Ermenistan'da olsun veya herhangi bir ülkede olsun buna yönelik bir şeyi yok. Bu durumda söylenen şu kalıyor. O %70'i o %3 değil de bizim %3 götürsün. Mesele buraya indirgeniyor. Aslan payını bizimkiler alsın. Biz aslan payı olmasın diyoruz. Şunu eşit bölüştürün diyoruz. Yani nüfusun %40'ı paslanın %60'ını götürse bundan kıyamet çıkmaz. Ama nüfusun %10'u paslanın %90'ını götürmeye kalkarsa geriye çıkan tablo çok vahim oluyor. Ve her
1: Evet.
0: yerde kanmayı yaşıyoruz. Her yerde. O yüzden de Amerika'daki gösterilerde biz %99'uz diyen kitle sokaklara dökülüyor. O %1'i gasp ettiği büyük servetten alıkoymak için. Ama başaramıyorlar. Niye başaramıyorlar? Çünkü o %1'in ordusu var, mahkemesi var, her şeyi var. Ona güç yetiremiyor o %99. Suyun başını tutan o %1, %99'un payını gasp etmiş. Ermenistan'da da muhalefetin tablosu bu. Şimdi seçim oldu, bitti. Demokratik bir yaklaşımda hesaplaşma alanı seçim sandığıdır. Sen seçimi kaybet, ondan sonra da de ki biz bu başbakanı uzaklaştırmak için ittifak yapacağız. Hangi yöntemle uzaklaştıracaksınız? Seçimde bir varlık gösteremediniz. En yakın takipçisi de misliyle fark attı şu andaki başbakan. Nasıl olacak bu? Bu durumda ümidinizi renkli devrimlere mi bağlayacaksınız? O Soros'killerin organize ettiği yok turuncu devrim, yok bilmem ne devrim. Bunu Gürcistan'da gördük, Ukrayna'da gördük, Belarus'ta gördük. Seçim sonuçlarını tanımamak. Türkiye'de gördük. Türkiye'de gördük. Adalet ve Kalkınma Partisi tek başına hükümet kuracak çoğunluğu kaybettiği anda seçimi yok saydı. Seçimi tekrar edelim dedi. İstanbul Belediyesi kaybedildiği anda seçimi tekrar ettiler. Zarftan
1: Evet.
0: çıkan dört sonuçtan üçü doğru biri yanlıştır dediler. Bu biri için bir daha seçim yapacağız dediler. Yani böyle bir tekrar her yerde var.
1: Bunun Soros'la bilgisi yok tabii Türkiye'de yaşananların
0: Yok
1: ama
0: Türkiye'dekilerin değil ama o Gürcistan falan örneğinde bunlar çok anıldı.
1: burada ama bunlar Rusyacı. Yani onlar da Soros karşıtı. Muhalefet yani. Göreceğiz bakalım Anayasa Mahkemesi ne tür bir karar verecek. Programın başından beri söylüyoruz. Dün daha doğrusu DEM Parti yetkilileri Perşembe, Cuma hatta bugün de sürecek sanıyorum. Bu İmralı
0: Evet,
1: süreci
0: bugün
1: diyorum
0: daha.
1: ben. Onunla ilgili basında sohbet ama sadece basın yok. Akademisyenler, yazarlar da var. Hatta siyasetçiler de var. Başka siyasetçiler de var. Böyle 3 gün süren ve bölümler halinde, güne dağılmış bölümler halinde gruplarla bir araya geldiler. Sen dünküne gittin. İşte Aşıkgül Doğan
0: Evet.
1: var, Perşembe günü Pervin Buldan varmış. Saruhan Uluç var ve sürecin gidişatı ile ilgili bilgilendirme toplantıları. Sanıyorum DEM Parti'de ve Öcalan'da şunu bekliyor, öyle anlıyorum yani. Sapanca'da bir AK Parti şeyi var, AKP buluşması var bu hafta sonu. Orada Cumhurbaşkanı Erdoğan'a bu örgüt üyeleriyle ilgili nasıl bir formül bulunacak dönüşleri. Sanıyorum onunla ilgili bir yasa çalışması zaten yapılıyor. Onunla ilgili bir sunum yapılacak ve bu teklif eğer onaylanırsa partilere dağıtılacak. Hatta İmralı'ya da gidecek diye anlıyorum. Senin çıkardığın notlar ne Akbarik? Seni dinleyelim.
0: Evet, çünkü dünkü toplantı sadece açıklamalardan değil, karşılığında bir de eleştirileri duymaktan kaynaklanıyordu. Yani insanlardan
1: Amaçlanıyordu.
0: beklenen de, evet amaç oydu, eleştiriler duyalım. Örneğin ben de bu eleştiriler babında bazı şeyler söyledim. Partinin mesela popülaritesinde bir erozyon yaşanıyor olabileceğinden bahsettim. Eskiden salt ilkelerinden ötürü parti daha geniş bir kesime ümit vaat ediyorken bugün o kesimin biraz daralmaya başladığını gözlemlediğimi söyledim. Oy kaymaları yaşandığını söyledim partinin aldığı oylarda. Halen Türkiye'nin üçüncü büyük partisi olma özelliğini koruyor. Ama öyle olduğu halde hani 2015 seçimlerindeki atmosferin bir hayli gerisinde olduğumuzu, toplum nezdinde yaratılan heyecan anlamında gerisinde olduğumuzu, burada bir de tabii ulusalcı çevrelerin sürekli bu partiye, yani DEM Parti'ye veya HDP'ye daha önce de işbirlikçi etiketi yapıştırma gayretlerinin de belli bir etkisi olduğunu söyledim. Bundan sakınmak gerektiğini, bu etiketin çok iş bozan olduğunu, şu anda yürütülen sürece zarar vermeme kaygısını anlamakla birlikte meselelere daha fazla tavır almayı, daha keskin tavır almayı gerektiren bir ortam olduğu halde bu keskinliğin yeterince hissedilmediği gibi bir eleştiride bulundum. Buna karşılık
1: DEM Partililer ne dedi
0: partiymiş.
1: Ahbarik? Biraz da onlara değin. Evet.
0: Evet, DEM Partililer ise
1: Yani sadece bu
0: kendi
1: eleştiriler için genel olarak ne dediler yani?
0: kendi istedikleri bir şeyin bugün konuşulmasını bir kazanım olarak gördüklerini söylediler. Mesela bu süreç başlamadan önce Abdullah Öcalan'a yönelik mutlak bir tecridin varlığından bahsettiler. Hani sadece biz görüşmüyoruz değil, akrabaları da avukatları da görüşemiyordu ve mutlak bir tecrit vardı. Şu anda bu tecrit ortadan kaldırıldı bu girişimlerle dediler. Bunu kıymetli buldular. Ama bu kıymetli bulunanın karşı taraftan ne kadar sahiplenildiği meselesi havada kalıyor. Örneğin Cumhurbaşkanı Erdoğan bu süreci ne kadar sahipleniyor? Da, önümüzde çünkü çok trajik bir deneyim de var. O da barış süreci dediğimiz bir önceki süreç, onun yarattığı toplumsal heyecan ve sonrasında da kişisel bir irade tutumuyla, irade beyanıyla masanın devrilmesi, Dolmabahçe mutabakatının bizatihi o mutabakatı sürdüren unsurlar tarafından sabote edilmesi gibi bir yaşanmışlık da var. Bunun verdiği kaygılar var. Bütün bunlara ne söylenebilir? Gene de DEM Parti çevresi, biz ısrarla ödevimizi doğru yapmak istiyoruz. Çünkü memleketin demokratikleşmesi önümüzdeki en önemli hedeftir. Buna çalışıyoruz. Demokratik bir ülke inşasına girişmeliyiz. Hiçbir zaman Türkiye Cumhuriyeti demokratik bir ülke olmadı tarihi boyunca. Ama buna mecburuz. Bunun için çalışmak zorundayız. Argümanıyla meseleyi ortaya koydular. Yürüyen süreci söylediler. Adalet Bakanlığı'nın bu konuda, işte senin de demin bahsettiğin Cumhurbaşkanı Erdoğan'a sunulacak taslağı hazırlama konusunda devrede olduğunu, askeri kanadın MIT'in devrede olduğunu, AKP'li hukukçuların çalıştığını falan söylediler. Şimdi artık Cumhurbaşkanı bu sunumu aldıktan sonra nasıl bir tutum içerisinde olacak? Mesele mecliste nasıl görüşülebilecek? Temmuz ayına referans veriliyor ama Temmuz ayı meclisin tatil edilme ayı da aynı zamanda.
1: Uzatıldı işte
0: Genellikle
1: onun
0: Temmuz
1: yüzden.
0: sonuna kalıyor tatil. Dolayısıyla
1: Uzatıldı.
0: önümüzdeki bir ay boyunca meclisten de bir hareketlilik bekleniyor. Eğer Erdoğan yol verirse tabii.
1: Demirtaş konusu gündeme geldi mi? Çünkü bir gün önce şöyle demiş Pervin Buldan bir gün önceki toplantıda. Yani Erdoğan'la buluşmalarında Erdoğan, Demirtaş, CHP, kayyum konuları konuşulurken yorum yapmıyor. Sadece dinliyor demiş. Öcalan'a referans vermiş Pervin Buldan bir gün önceki Perşembe günü toplantıda. Öcalan'la Demirtaş için dışarıda olması çok katkı sağlar demiş Öcalan'da. Fakat belli ki Demirtaş konusunda bir umut var ama Pervin Buldan'ın bir gün önceki toplantıda söylediği sözler de basına yansıdı. Erdoğan DEM Parti heyetiyle yapılan buluşmalarda Demirtaş CHP konusu açılınca sanıyorum hiç renk vermiyormuş. Öyle anladım ben ama bilmiyorum dün gündeme geldi mi?
0: Evet, bu dün de aynen aktarıldı. Bu tepkisizlik hali, sorulara yanıt vermeme hali, bu konuda konuşmama hali dün de aktarıldı. Bu da tabii kaygıyı büyüten bir şey. Çünkü Demirtaş 10 yıl oldu artık cezaevinde olduğu. Adamcağızın ömründen 10 yıl çalındı bir anlamda. Dün buna da vurgu yapıldı. Çocuktu kızları, şimdi genç insanlar oldular. O buna tanık olamadı bir türlü, cezaevinde kaldı falan. Ağır bir mağduriyet, sadece Demirtaş da değil, onunla birlikte birçok sayısının net olarak telaffuz edemedikleri HDP'li, DEM Partili siyasetçi halen cezaevi koşullarında. Beraat alanlar görevlerine dönemediler. Yani olağanüstü bir durum bütün ağırlığıyla halen ülkeye egemen.
1: Evet, Ahmet Özer görevine dönemedi mesela. Hatta Bahçeli dönmeli dedi. İki Ahmet de görevine dönsün
0: Ahmetler,
1: dedi.
0: evet, iki Ahmet Türk'ü de kastetti. Ama yok böyle bir şey.
1: Böyle bir durum var gerçekten de. Tabii burada biz dünkü toplantının gündemi değildi belki ama hapishane deyince Osman Kavala'yı, Çiğdem Vatteli, Tayfun Kahraman'ı, Mine Özerden'i, Can Atalay'ı da hatırlatmamız gerekir. Onlara da buradan bir selam olsun. Tüm siyasi olarak hapse atılmış insanlara buradan bir selam göndermiş olalım. Evet Akbarik.
0: Mızraklı'yı hatırlayalım, Selçuk Kozağaçlı'yı hatırlayalım.
1: Evet
0: Bunlar
1: Selçuk Kozaçlı'ydı.
0: salındıktan sonra bile geri alınan insanlar yani. Bu
1: Sonuç olarak DEM Parti biraz umutlu öyle anlıyorum. Biraz değil epey umutlu galiba.
0: evet, DEM Parti umutlu, bunu söyleyebiliriz. En azından biz görevimizi eksiksiz yapmak niyetindeyiz hissiyatını ben aldım dün. Çünkü bunlar bizim talep ettiğimiz şeylerdi. Şimdi bu gündemdeyken artık biz bundan geri duracak halimiz yok. Bizim taleplerimizdi bu müzakereler, bu konuşmalar diyerek süreci sahipleniyorlar tabii ki.
1: Evet, Ahbarik, bu hafta bir saat yaptık programımızı. Gündemimizde yoğundu açıkçası. Bakalım nasıl ilerleyecek süreç. Sanıyorum bu hafta sonu biraz belirleyici olacak İmralı süreci diyorum ben ama tabii daha kapsamlı bir şeyden bahsediyoruz ama çözüm süreci demeye de AKP yanaşmıyor ondan sonra. MHP için o terörist Türkiye süreci falan
0: Abi bütün
1: yani...
0: mesele orada. Terminolojik bir birlik yok abi. Bir
1: Evet,
0: taraf
1: evet.
0: meseleyi terör boyutuyla seyrediyor, öbür taraf Kürt sorunu diyor. Terminolojik bir birlik yok.
1: Meclise kurulan komisyon bile işte milli kardeşlik, demokrasi böyle bir uzayan bir isim var o komisyonun. Ezberleyemedim bir türlü ne yazık ki. Evet Paket abi sağ olasın. Teşekkürler. Bu hafta böyle
0: Rica ederim.
1: bir bir saat yaptık ama önceki hafta yapamamış. Onun acısını çıkarmış olduk diye düşünelim. Sen
0: Evet.
1: çünkü bir toplantıya katılmışsın. Daha önce de bir toplantıya katılmışsın. Bu ay iki kere katılamadın. Onların acısını çıkardık diye düşünüyorum.
0: Bu
1: Adına
0: Haziran
1: sağlık.
0: ayı çok yoğun geçti abi.
1: Evet.
0: Etkinlikler çok fazlaydı, peş peşeydi.
1: Evet,
0: Yetişmekte
1: zaten
0: bile sıkıntı yaşadık.
1: Ermeni
0: Doğal olarak
1: sayfalarda da
0: çok fazla aksadı.
1: okullar kapanmadan pek çok kurum etkinliklerini okullar kapanmadan yapmak. Ermeni toplumu için söylüyorum. Böylece bir üst üste binme oluyor. İnsan hangisine gideceğini şaşırıyor diye notta düşmüşsün. Süremiz bitti Akbarik. Noray'ın süresinden çalmayalım. Teşekkürler, ağzına
0: Çalmayalım.
1: sağlık. Haftaya o zaman buluşmak üzere diyoruz.
0: Evet, haftaya görüşmek üzere. Pekala.
1: Evet, şimdi bir reklam arası. Daha sonra bir ezgimiz olacak. Bu bölümü şarkıyla kapatamadık ama yeni bölümü şarkıyla açacağız. Reklam, bir şarkı arası. Daha sonra Noray'da duruyor konuğumuz.
2: Radyo Agos.

0: Şimdi ve burada. Apaçık Radyo.
1: Mücadele Atlası. Türkiye'nin dört bir yanından çevre mücadelesi arşivi. Cumartesi sabahları 10.30'da Apaçık Radyo'da. Hazırlayan ve sunan Onursal Engel.
2: Let us, therefore, throw off all petty jealousies and hatreds. Let us fill our hearts with love and tolerance and join hands across this wide expanse of space and make the dream and the hope of democracy a reality.
0: Kainatın tüm seslerine, renklerine ve titreşimlerine Apaçık Radyo.
3: Radyo Agos.

0: Radyo Agos devam ediyor. Bir Sayat Nova eseri dinledik. Canivor Canim. Ozzy vokal grubu. Programda bu hafta kadın konuğumuz olamadı. Bu hafta hiç olmazsa bir kadınlardan oluşan vokal grubuyla da bir Sayat Nova eseriyle kapatalım, tamamlayalım dedik. Özür dilerim. Yerkot isimli çok sevdiğimiz bir program var Ermenistan'da. Kamu televizyonunun şarkı şarkıya diye çevirebiliriz. Program böyle bestecilere ayrılmış bölümleri olur ve program boyunca 1,5 saat aşağı yukarı farklı farklı müzisyenler o bestecinin şarkılarını icra ederler. Kimi grup, kimi tek başına. Burada da Sayat Nova'nın Canivor Canemi'ni dinledik. Çünkü Sayat Nova konuşacağız. Sayat Nova'yı biz Noray'da duruyorunda 3 hafta konuşmuştuk aslında. Baktım Kasım ayında konuşmuşuz. 6 aydan fazla geçmiş üzerinden neredeyse. Bir de Noray Daduryan'ın bir çalışması oldu bu hafta. Bir sunumu oldu Sayat Nova ile ilgili. Onun hem tekrar bir üzerinden geçelim. Hem de o programları kaçırmış olanlar olabilir. Onlar da kaçırdılarsa eğer dinlemiş olsunlar. Unutanlar da tekrar dinlemiş olsunlar dedik. İyi akşamlar Noray Los Angeles'a. Selamlar buradan.
1: Günaydın İstanbul.
0: Canivor Canim'i dinleyebildin mi? Vaadını bilmiş miydin?
1: Tabii ki, tabii ki yayındaydım zaten. Canivor Canim'i dinledim. Zaten bugünkü konuşmamızda, bugünkü sohbetimizde o şarkıdan bir iki alıntı ben hazırlamıştım. Fakat biraz daha uzunca konuşabiliriz.
0: Tabii ki.
1: Şimdi Yetvart, Kasım ayında Sayat Nova hakkında 3 hafta konuştuğumuzu tabii sen benden daha iyi hatırladın, teşekkür ederim. Fakat şunu hatırlamak lazım. Biz o gün Sayat Nova'nın bu çok güzel eski cevizden yapılmış sandığını keşfettik. Sayat Nova'nın bütün şarkıları eğer böyle kıymetli bir sandık gibi düşün. İşte o Kasım ayında biz açmışız o sandığı. 250 yıllık bir sandık. Çünkü Sayat Nova 1712'de doğmuş, 1795'te öldü. O sandığı biz açtık. İçinden neler çıkmadı? Şarkılar, şiirler, böyle eski eski defterler hoşumuza gitti, değil mi? Ve biz 3 hafta boyunca biz o sandığı karıştırdık böyle. Anneannesinin ya da dede dedesinin sandığını keşfetmiş çocuklar gibi sevinerek. Fakat Yetvar, tabii bizim meramız orada sönmedi. Bu arada ben bir şey daha keşfettim. Belki sizin haberiniz olmadı. İşte bugün haberiniz olacak. O sandığın en altında bir de baktım, küçük bir kutu var. Üst üste de kaplı, simli, canım güzel, ahşap oymalı, kakmalı bir de baktım Sayat Nova'nın hazine kutusu. İçinde neler yok? Bir de açtım. İçinde kıymetli taşlar, metaller, ipekler, atlaslar, inciler, mercanlar. Aman Allah'ım, böyle bir güzellik. Aslında tabii mecazi olarak konuşuyorum, metafor olarak
0: İmgesel
1: konuşuyorum.
0: konuşuyoruz tabii
1: Böyle bir tabii kutu yok,
0: dinleyicilerimiz.
1: fakat
0: Canlı.
1: şu var, Sayat Nova'nın şarkılarında geçen kelimeler bunlar. Kıymetli metaller, taşlar, denizden çıkma kıymetli objeler, kumaşlar, ipek olsun ya da atlas, Türk
0: Atlas,
1: kumaşlar.
0: evet.
1: Sonra kurutulmuş çiçekler, enfes kokulu baharatlar, bütün bu kelimeler Sayat Nova'nın şarkılarında var ve hepsini de aslında bir küçük kutuya toplamak mümkün. İşte pazartesi yaptığım sunumun ismi buydu. Sayat Nova'nın Mücevher Kutusu.
0: Hızla başlayalım istiyorsan
1: Evet,
0: zamanı iyi
1: hızla
0: kullanalım.
1: başlayalım. Şöyle 14-15 tane kelime ben koydum. Fiziksel olarak, yani hakikaten küçük kağıtların içine bu kelimeleri ben yazdım. Güzelce katladım. Bir de şeyle güzel bir simli iplikle, renkli ipliklerle güzel bağladım. Ve salona gelen dinleyicilerin her birinden rica ettik, kutuyu dolaştırdık, elden ele, içinden bir kelime çekin diye. Ve her çekilen kelime de o kelime Sayat Nova'nın şarkılarında nasıl kullanılmış, neyi tarif etmek için kullanılmış, onları okuduk. Fakat hepsi de güzeli tarif etmek için, yarini tarif etmek için kullanılmış. Bir
0: Böyle bir
1: tanesi
0: sunum,
1: hariç
0: böyle bir sunum
1: sunmaya
0: mu yaptın?
1: gireceğiz.
0: Çok
1: Evet.
0: böyle bir sunum mu yaptın? Çok hoş olmuş gerçekten de.
1: Evet ve sonunda da çok güzel bir sürprizimiz vardı. Şimdi bizim kızımız Derev aldı kutuyu. Tabii biz bayanlar öncelik verdik. Dedik bütün bu övgüler, bütün bu kelimeler güzeli yari betimlemek için yapılmışsa Arzu eden her bayan elini kaldırdı böyle. Bizim kız koşarak o kutuyu aldı gitti. İçinden bir kelime çıktı. Gül çıktı mesela. Şimdi ben de bu Vart kelimesini okuyacağım. Ondan sonra
0: Evet.
1: Kohar, ondan sonra Lucin geliyor. O kelimelerden biri Vart, yani gül. Böyle bir cümle orijinalini okuyabilirim. Ondan sonra da
0: Tabii
1: serbest
0: tabii.
1: tercümelerini
0: Evet.
1: verebiliriz. Mesela bir şarkıda diyor ki: Patsvilis garmir vartibes, bılbuli hit hangis anım. Açmışsın kırmızı gül gibi, oturmuş bülbülle meşk yapıyorsun ya da aşk yapıyorsun ya da şarkı söylüyorsun. Bir başka şiirde açılmışsın kırmızı gül gibi, bahçeye kokular salıyorsun ya da güzel bir görüntü veriyorsun. Karnan şunçinuman garmir vart, sotsi meçin vart. Göğsündeki gül sanki bahar nefesi gibi ya da baharın kokusu gibi. Ondan sonra bir başka kelime çekiyoruz. Kohar çıkıyor. Kohar cevherden geliyor. Biliyorsun Ermenice bir kelime değil.
0: Evet.
1: Farsçadan alınmış olması lazım. Cevher, cevahir, kohar hepsi. Mesela andak zovi meçen hanat, ankin koharis, koveli. Dipsiz denizden çıkmış, emsalsiz bir cevhersin sen güzel. Sen soylu cevher, ne mutlu seni alana. Tüm badvagan cevahiris, erneko arnohinali. Benim için eşsiz cevahir, lal badaşkansın yar. Badaşkan da İran'da, İran'ın en kuzey doğusunda bir bölge aslında, bir maden yeri. Bu
0: Çok ilginç.
1: turkuaz taşının çıktığı bir yer. Hatta antik dünyadaki bütün turkuazlar oradan geliyordu. Yani sen
0: Çok ilginç.
1: Mısır kraliçelerinde, firavunlarda ya da Roma imparatorluğunda turkuaz bir takı gördüğün zaman, turkuazın antik dünyadaki kaynağı o Badaşan denen yer. İşte sen o Badaşan'dan çıkan lal taş gibi ya da o mavi turkuazı kastediyor.
0: Nasıl ince göndermeler ama yani gerçekten de.
1: Bitmiyor.
0: Bayağı
1: Yani
0: doğru
1: o
0: yani,
1: kadar,
0: evet.
1: mesela Lusin. Lusin kelimesini çektik. Yani
0: Bu arada
1: ay.
0: Kohar Ermenice'de Ermeniler içerisinde daha doğrusu çok yaygın bir kadın ismidir.
1: Aynı zaman tabii.
0: Koharik deriz hatta. Vart da öyle,
1: Hem
0: Vartan
1: evet,
0: deriz.
1: hem kadın ismi,
0: Lusin.
1: hem de bir halı türü. Yani dizaynı çok özel bir halı türü vardır. Gohar kork denir. Gohar dizaynında yapılmış halılardır. Lucin Ay, tahmin edebileceğin gibi böyle beyaz, parlak yüzlü ve yuvarlak yüzlü yarı için kullanılmış ve anladığımız kadarıyla Orta Çağ'da güzel yüz derken yuvarlak yüzü kastediyorlar ya da onu güzel buluyorlar ve yüzünün de parlak olması lazım gerekiyor. Çünkü Ieresat nor Lusninaman diye bir övgü veriyor. Kaniger tagu polorvi, yüzün yeni ay gibi, çehren de ne parlak. Bir başka satırda Dasnihing orun polorats lusnagi deltus sironis. Yani 15 günü doldurmuş aydan da daha güzelsin. Ondan sonra çiçekler geliyor. Şimdi bu çiçekleri okurken Allah Allah dedik. Yani saçı sümbül kokuyor, saçı reyhan kokuyor. Anladık ki, küçük bir araştırma yaptık. Eskiden mesela papatya gibi çiçeklerle saçlar yıkanıyor ya da bu herhalde kaynatılıyor ve saçlar bununla yıkanıyor ve o yüzden de tabii ki parfümün olmadığı bir zaman ya da ne bileyim güzel
0: Esans
1: koku
0: gibi şeyler
1: olsun
0: yok.
1: diye, evet, ya da parlak olsun diye. Susam sümbül partan mazıt eresit hapan gisari. Susam sümbül bol saçlarını bir demet yapıp toplamışsın. Saçların reyhan kokulu, merhamet eyle, ruhuma eziyet etme. Bunun da Sayatmama'nın kaleminden çıktığı şekil. Mazirit nıman rehani, rahmara hokis mihani. Bu arada
0: Evet.
1: gül, menekşe, sümbül, susam, muşk kelimesindeki bütün tatlı kokulu çiçekler ve baharatlar, bunun içinde tabii tarçını da var, karanfili de var, hepsi bu şarkılarda geçiyor. Atlas derken Fransız atlasını kastediyor ve hep
0: Değil mi?
1: güzel, rengi Fransız atlası gibi, yani yüzünün yanakları, yüzü Fransız atlası gibi. Belli ki o zaman en kıymetli, en egzotik mallardan biri, en pahalı mallardan biri. Mesela Hakilis Atlas, Serkit Unistaz, Hımsur Serit Tasemen, Giymişsin has atlas, elinde de bir altın tas, bir yudum ver içeyim. Rengim Fransız atlası ya da siman Fransız atlası. Ondan sonra gümüş geliyor. Gümüşün bir özelliği, güzeli betimlemek için kullanılmamış. Gümüşü, Sayat Nova'nın bir özelliği, tabii her müzisyen kendi çaldığı enstrümana hayranlık duyar. Fakat Sayat Nova'nın bir ayrıcalığı var. Kendi enstrümanı kamança, kamança. Ve kamança şarkı yazan bir ozan. Yani
0: Çok da
1: sözünü
0: meşhurdur
1: yazan,
0: zaten.
1: besteleyen, evet en meşhur şarkılardan biri. İşte Arzat derken bu şeyin gövdenin yukarısına doğru tellerin gerginliğini arttıran, indiren düğmeler var. Onlara hani düğme diyorum, belki de müzik dünyasında bir ismi vardır. Bunların gümüşten olması ya da kendi kamançasını tarif ederken angacıt erzatem bidi. Yani senin düğmelerin ya da o kulakçıklar gümüşten olsun. Ya da öyle, hakikaten de öyle aslında. Sayat Nova'nın kamançası biliyorsun, Yerişek Çarent Sanat Edebiyat Müzesi'nde, Cumhuriyet Meydanı'nda. Orada Sayat Nova'nın kamançası bir cam şeyde, vitrinde,
0: Fanus üstünde, evet.
1: sergileniyor. İnanılmaz ince nakışlar var üstünde. Sedef var, altın çizgiler var. Çok çok pahalı bir enstrüman, çok pahalı bir enstrüman. Ve aynı müzede, biz bundan bahsettik, fakat tekrar hatırlatalım, Sayat Nova'nın günlük olarak tuttuğu şarkı defteri var. Yani kendi el yazmasıyla yazdığı şarkı defteri de orada.
0: Evet.
1: Ne güzel de dizilmiş şu gümüş düğmelerin, güzeller de toplanmış ortasında meclisin. Burada Kamança şarkısında, Kamança Sayat Nova ile kendi sevgilisi Yari arasında bağlantıyı kuran, sevgiyi hararetlendiren bir enstrüman, bir üçüncü şahıs gibi, bir insanmış gibi konuşuyor onunla. Hem kendi yarine övgüler yağdırıyor, hem de kamançasına övgüler yağdırıyor. Bu arada kamançaya bir övgü de, sen bu meclisin yarısısın diyor. Öbür yarısı da benim sevdiğim, bir yarısı da sensin.
0: Çok
1: Ondan
0: hoş
1: sonra ince.
0: benzetmeler. Çok hoş
1: Nasıl?
0: benzetmeler. Çok hoş benzetmeler gerçekten
1: Aslında biz
0: ya.
1: çok kısa kırıntı şeklinde alıntılar yapıyoruz, fakat şarkının tamamını okuduğunuzda, şiir gibi okuduğunuzda ya da şarkıyı dinlediğinizde bambaşka renkler çıkıyor. Markrit, markrit yani inci.
0: Evet.
1: Tahmin edebileceğin gibi dişleri için kullanılmış olacak. Agrakat markaride, lalu markarit, zovit sanat stang markarit. Şimdi bunlar ne demek? Denizden çıkmış eşsiz incisin. Senin değerini nasıl biçelim? Ya da İnci dizisi dişlerin diye başlayan dizeleri var. Ondan sonra şeker geliyor tabii. Tahmin edebileceğin gibi tatlı şeker olan dili olabilir, dudakları olabilir. Hakikaten de broşnirit nabatunis. Dudağın Ermencesi şırtung, fakat
0: Evet.
1: Orta Çağ'da broş. Yani Sayat Nova'yı okuduğun zaman broş kelimesi. Mesela broşnirit şakarunis, broşnirit şakariniman. Bu arada şakarın, yani şeker kelimesinin yanında gant kelimesini de kullanılıyor. Gant Farsça bir kelime, şeker demek. İngilizce'deki candy kelimesinin kökü aslında.
0: Çok ilginç.
1: Evet. Broşnirit nabatunis, gandu şakarinimanis. Dudaklarında nabat, gant ve şeker gibisin. Dilin şeker, dudakların gant gibi. Sözlerin tatlı, dilin şeker, aşkın yaktı beni. Mecnun gibi dolanırım, aşkın yaktı beni. Bunun da orijinali, çok sevdiğimiz, bildiğimiz bir şarkı. Hosgirit kaltır lizut şakar, yaren ervatim. Mecnuni neman manim gali, yaren ervatim. Ondan
0: Evet.
1: sonra bal geliyor. Zaten iki kelimemiz kaldı. Bal derken de tabii yarinin, sevdiğinin övgüsünü yapıyor. Broşemet mağre, mermir egatum. Yani dudaklarından bal akıyor. Öveyim ben senin bal dudaklarını. Başka ne yapabilirim? Sen de benim gibi yaratılmışsın. Dilim bir bal, sözlerinde şeker gibi tatlı. Arev, tahmin edebileceğin gibi bir tane referans buldum. Şukat arekagin name desnorin
0: Güneş,
1: hayran
0: yani
1: ise.
0: güneşten bahsediyoruz, evet.
1: Evet, pardon, doğru. Bir güneş gibisin ve seni görenler hayran kalıyor. Bu arada hayran kelimesini o Ermenice orijinalinde de duydun. Sayatnova'nın bütün şarkılarında her üçüncü kelime Türkçe ya da Farsça, Gürcüce de olabilir. Çünkü bu üç dilde yazmış bir ozan. Bu arada
0: Hep bu
1: dört kişi
0: üçüncü
1: aynı anda...
0: kelimenin, hep bu üçüncü kelimeye mi dikkat ediyor yani? Üçüncü kelime
1: Yok yok,
0: Türkçe'de
1: yani
0: Azer...
1: Ermenice Farsça, Ermenice Türkçe,
0: Onu
1: Ermenice,
0: biliyorum.
1: yani her üç kelimeden biri demek istedim
0: Ha,
1: aslında.
0: anladım. Tamam. Üç kelimeden biri
1: Ve o
0: mutlaka.
1: yüzden siz bir Sayat Nova antolojisi ya da şiir derlemesi, şarkı kitabı aldığınız zaman arkasında ya bayağı kalın 10-20-30 sayfalık sözlük var olmak da zorunda. Çünkü o sözlük olmadan okuyamıyorsun. Hem lehçesi çok ağır, 1700'lerin Ermencesi, bir de her 3-4 kelimeden biri yabancı bir kelime. Eğer Türkçe biliyorsanız tahmin edebiliyorsunuz. Farsça biliyorsanız tahmin edebilirsin. Gürcüce biliyorsan tahmin edebiliyorsun. Sayat Nova aşağı yukarı 20-25 yıl ozanlık hayatı olmuş. Ondan sonra daha önceki programda konuştuk. Bazı trajediler yaşadı ve
0: Evet.
1: kamançasını kaybetti, elinden alındı vesaire. İlk yıllarda Türkçe ve Gürcüce yazıyor şarkıları. Zaten Gürcistan'da, Tiflis'te saray müzisyeni. Kral
0: Evet.
1: Teymuraz'ın ve Prens. Gaheti bölgesinin prensi Herakl'ın müzisyeni bu. Saray düğünlerinde çalıyor. Hatta Teymuraz'ın Hindistan seferinde de katılıyor. O yüzden Gürcüce Sayat Nova'nın gündelik
0: Süremiz
1: şarkı dili. Ve
0: bitiyor Nuray.
1: öyle
0: Sizin
1: mi? Eyvah,
0: evet.
1: eyvah. Ya daha söyleyeceklerimiz var aslında.
0: Var mı? Peki.
1: Nasıl
0: İstiyorsan
1: yapalım?
0: haftaya bırakacağız. Yapacak bir şey yok. Çünkü bir
1: Evet.
0: şarkıyla da kapatmak istiyorum açıkçası.
1: Tamam.
0: Radyo Agos şarkılı program. Kısacık bir şey soracağım. Şimdi yarışı Çerez Müzesi'nde sergileniyor. Doğru mu anlıyorum? Asıl Sayatnama Müzesi herhalde Tiflis'te, orada olduğu için.
1: Ha, şöyle. Yerişe Çarents'in Mesrop Maştot bulvarında bir ev müzesi var. Fakat o Çarents'in yaşadığı ev ve Çarents'in müzesi o. Fakat ismi Yerişe Çarents olan Ermeni edebiyatı ve sanatı bir müzesi var, isim benzeri.
0: Anladım.
1: O da meydandaki işte bu tarih müzesi ya da Azgayın Badırsarah Milli Galeri dediğimiz binanın hemen o önünde havuz olan,
0: Anladım.
1: müzenin hemen sırtındaki kapıdan girilen bir müze, isim benzerliği ama evet
0: Anladım.
1: orada. Mesela Zahrad'ın el yazmaları da orada.
0: Evet.
1: Hrafni de orada. Yani İstanbul'da bir sürü bütün yazarların, William Saran, kalemi, gözlüğü, şahsi eşyalarının olduğu ya da el yazmalarının olduğu bir müze. Orada da Sayat Nova'nın hem kamançası var hem de defteri var. O zaman biz şöyle yapalım. Sayat Nova'nın en ünlü dizelerinden biriyle ara verelim. Ara verelim. Kelimemiz olsun Grag, ateş.
0: Ateş.
1: Ve muhtemelen dinleyicilerimiz de biliyordur bu satırı. Tun Grag, Hakazıt Grag, Vorme Grag'in Timanam. Sen
0: Evet.
1: ateş, giydiğin ateş, hangi
0: Hangi
1: ateşe
0: ateşe
1: dayanayım?
0: dayanayım?
1: Biz haftaya altın, saz, kamança konuşacağız. Bir de kutuya koymadığım bir kelime var. İstemedim misafirlerimiz bu kelimeyi kutudan çıkarsınlar. Bıçak. Bıçak
0: Anladım.
1: kelimesi de aslında çok iki aşk şarkısında bıçak kullanılmış. Nasıl kullanmış bunu da lirik olarak kullanabilmiş bir ozan
0: Tamam.
1: Sayat
0: Peki.
1: Nova.
0: Şimdi
1: Oldu.
0: Türkçeleri, yani Türkçe kelimelerin bizim Ermeni toplumundaki Ermeni halk şarkılarına nasıl girdiğini konuşuyorduk. Öyle bir şarkı, Gomidas'tan bir derleme seçtim. Sarenguka Cuhtum Koç. İlk başta ne diyor
1: O
0: acaba
1: tabii.
0: deyince fark ettim ki dağdan geliyor bir çift koç.
1: Evet, bir çift koç. Çuht, çift koç geliyor. Doğru.
0: Evet.
1: Halk
0: Bunu dinliyorum.
1: şarkılarında hiç şaşırma.
0: Evet.
1: Böyle diller arası kelime alıp vermeler çok olur. Tabii bugün yazılan şiirlerde artık böyle bir şey yok. Fakat bu 1500'lerden 1700-1800'lere kadar olan bir fenomen. 1850'lerden sonra artık bitti bu.
0: Peki.
1: Dil tamamen temizlendi. Temizlendi derken yani sadece Ermenice kelimeler var ya da artık onların karşılığını kullanıyoruz. O zaman biz haftaya Seyahatnava konuşacağız.
0: Evet.
1: Ondan bir hafta
0: Çok
1: sonra da tekrar biz ortaçağ el yazmalarına bir dönüş yapacağız.
0: tamam. Çok teşekkürler Nuray. Ağzına sağlık. Sana
1: İyi
0: iyi hafta sonu
1: çalışmalar.
0: diliyorum. Evet, programı bitiriyoruz. Recide Dila Yılmaz vardı. Bir Gomidas ezgisi, Ermenistan Halk Şarkıları Ensemble'ı, bu ensemble'a kadın vokal ensemble de eşlik ediyor. 1966 kaydı. Gomidas dinliyoruz. Gomidas derlemesi dinliyoruz. Dağdan iniyor bir çift koç. Bu haftalık bizden bu kadar. Haftaya yeni bir Radyo Ghost'ta buluşmak üzere.

0: Radyo Agos.
1: Apaçık Radyo.
2: Reklamlar.
3: Yaz sıcağına caz serinliği getiren festival İstanbul Caz Festivali 33. kez şehrin sevilen mekanlarında izleyiciyle buluşuyor. Marcus Miller, The Sacred Souls, Robert Plant, Caz Vapuru, Parklarda Caz ve daha fazlası 30 Haziran 13 Temmuz arasında İstanbul'da. Ayrıntılı bilgi caz.iksv.org'da. Apaçık Radyo katkılarıyla.
4: Kendime sordum. Sigara içip ciğerlerinden olmak mı? Nefes alıp sağlıklı yaşamak mı? Tabii ki cevabım sağlıklı yaşamak oldu. İyi de oldu.
5: Sigarayı bıraktığımdan bu yana kaliteli uyuyorum. Uykudan dinlenmiş şekilde uyanıyorum. Günüm de iyi geçiyor.
6: Bir kadın olarak sağlığımı da, güzelliğimi de önemsiyorum. O yüzden sigara içmiyorum.
7: Sigara içtiğim dönemde bırakırsam yerine ne koyarım diye düşünürdüm. Bu kaygının yersiz olduğunu anladım. Yeni hobiler edindim. Sigara vazgeçilmez değilmiş.
6: Mekanların güzel yerlerinin sigara içilmeyen alanlar olduğunu sigarayı bırakınca fark ettim.
8: Kendiniz ve sevdikleriniz için sigarayı bırakın. Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı.
2: Reklamlar bitti. Apaçık Radyo.
9: Desteği için Apaçık Radyo dinleyicisi Türker Edis'e teşekkür ederiz.
10: Mücadele Atlası. Türkiye'nin dört bir yanından çevre mücadelesi arşivi. Hazırlayan ve sunan Onursal Engel.
11: Merhabalar, Apaçık Radyo'da Mücadele Atlası'na hoş geldiniz. Ben Onursal. Türkiye'nin farklı bölgelerindeki çevre ve yaşam mücadelelerini konuştuğumuz programda bugün Kaz Dağı Doğal ve Kültürel Varlıkları Koruma Derneği'nden Süheyla Doğan'la birlikteyiz. Hoş geldiniz.
12: Hoş bulduk. Teşekkür ederim. Konuk ettiğiniz için Açık Radyo'ya da sevgiler.
11: Ne demek? Tabii ki de. Programda Türkiye'nin farklı yerlerinden ekoloji mücadeleleriyle aslında sohbet edip biraz bu işin bir arşivini oluşturmayı planlıyoruz. İlk programımızda Bergama'yı konuk etmiştik. İkinci programda Ceratepe'yi konuştuk. Bugün Kaz Dağları'nı konuşacağız. O yüzden biraz böyle meselenin en başından başlamak istiyorum. Bölgede yaşayan insanlar olarak ilk tehdit nasıl algılandı ve sizi bir araya getiren bu işte Kaz Dağları'yla ilgili süreci başlatan şey ne oldu aslında? O ilk süreci merak ediyorum.
12: Bölgedeki ilk mücadeleler metalik madenciliğe karşı verilen mücadelelerle başladı. 2000'li yılların başlarında bizim için de Kaz Dağı Koruma Derneği içinde bize harekete geçiren yine bir altın madeni projesiydi. Benim yaşadığım köye çok yakın, işte Nusratlı köyünde yaşıyorum, Çanakkale'ye bağlı. Bahçedire diye bir köyde bir altın madeni sondajı başlamıştı. Onu öğrenir öğrenmez bir araya geldik. Bu çağrımızı tabii bütün Körfez'e de yaydık. Öncelikle metalik madenciliğin ne olduğunu da öğrenmemiz gerekiyordu. İlk başvurduğumuz şey de tabii Bergama Çevre Platformu, Ege Çevre Platformu oldu. Onlardan uzmanlarımızı bölgeye davet ettik. Büyük bir panel düzenledik. Çok geniş katılımlı falan bir panel. Bölgeye metalik madenciliğin ne olduğunu biraz uzmanlarımıza anlatmış olduk. Ve o panelde bizim örgütlenmemizdeki bir yine önemli bir adım oldu. O zaman kendimize Kaz Dağı Koruma Girişimi Grubu demiştik. 2007 yılı idi bu tarih. Ne kadar sene olmuş.
11: Evet, bayağı. 18-19 yılı geçmiş aynen.
12: Evet. 2017-27. Evet, bayağı bayağı bir olmuş. Bu Bahçeler Altın Madeni'ne karşı çok yoğun bir iki yıl mücadele sürdürdük. Bölge halkı olarak, yöre halkı olarak. Ve o dönem işte bakanın bölgeye gelmesini sağladık. Sonra bakan helikopterle proje alanına indi falan. Ben buraya nasıl ruhsat vermişim, burada altın madenciliği yapılmaz, bu ruhsatı sonlandıracağım diye söz verdi. Sonra da o proje devam etmedi. mücadelemizin sonucunu, olumlu sonucunu görmüş olduk. Sonra baktık ki aslında sırf bizim bölgemizdeki başlıklar altın madeni değil, Ayvacık'ın daha pek çok köyünde de metalik madencilik projeleri olduğunu öğrendik. Bunlardan bir tanesi Kısacık altın madeniydi ki ona karşı mücadelemiz bir en az 10 yıl sürdü. Onu da durdurmayı başardık. Biz dağın güney tarafında, Körfez tarafında örgütlenmiş bir derneğiz. Dağın kuzeyinde, Çanakkale merkezde de başka ekoloji örgütleri vardı, mücadeleye başlamış, devam eden. Sonra onlarla beraber dağın kuzey tarafındaki Çan, Bayramiç, merkeze bağlı köyler gibi projelerle de yakından ilgilenmeye başladık. Yine Burhaniye'de bazı projeler vardı. Kozan'ın Büyükdere'deki projesi gibi. Ve gözümüzü tabii Çanakkale diye açtık ve Çanakkale diye devam ettik. Sonrasında Balıkesir tarafına doğru da çok yoğun bir yağma talan olduğunu görünce bu kez yönümüzü Balıkesir'e de çevirdik. Yani mücadele alanımızı ağırlık olarak Balıkesir-Çanakkale illeri Biga Yarımadası olarak belirleyip o bölgedeki bütün ekolojik yıkımı talan projelerini takip eder hale geldik.
11: Biraz böyle başlıyor galiba, yani işte küçük bir şeyden insanlar bir araya geliyorlar ve hani o bilinçlenme sağlandıktan sonra da ister istemez hani bu sefer çevredeki bütün her şeyle de ilişki kurmaya başlıyor insan. Kaz Dağları aslında neden bu kadar önemli bir bölge? Biraz belki de bundan da bahsedebiliriz. Yani hem biyoçeşitlilik anlamında hem fauna anlamında.
12: Evet, Kaz Dağı ekosistemi çok önemli bir ekosistem. Dünyaca önemli. Ve bu nedenle de bir kısmı milli park olarak ilan edilmiş zaten, Kaz Dağı Milli Parkı. Ama küçük bir kısmı, yine dağın güneye bakan kısmı milli park olarak ilan edilmiş. Kuzeye bakan Bayramiç tarafındaki, Evciler tarafındaki kısımlar ne yazık ki milli park ilan edilmemiş. Bu nedenle biraz daha tabii talana ve yıkıma açık halde. Kaz Dağı ekosistemi çok önemli. Bölgedeki tarım ve hayvancılık çok önemli. Hı hı. Zeytincilik çok önemli. Hayvancılık yine ezine peyniri açısından çok önemli. Bölgedeki Bayramiç'teki coğrafi işareti almış bir sürü meyveler var. Bayramiç Beyazı gibi, ezine Çanakkale Domatesi gibi bir marka var. Kaz Dağları hem orman ekosistemi açısından, hem biyoçeşitlik açısından, hem de tarımsal biyoçeşitlik açısından oldukça önemli. Bir yandan da su kaynakları sağlıyor Kaz Dağları. Önemli su varlıkları var. İşte mitolojiden bu yana Bin Pınarlı İda adını almış. O nedenle de bütün dağın eteklerindeki bütün yerleşim yerlerinin su varlıklarını sağlayan önemli zirveler, önemli alanlar. Su varlıklarımız açısından da Kaz Dağları'na sahip çıkmak çok önemli.
11: Özellikle kamuoyunda ben de hani daha yakın zamanda benim de hatırladığım özellikle 2019'daki su ve vicdan nöbetleriyle daha çok Kaz Dağları bir anda kamuoyunun gündemine de oturdu. O nöbet nasıl ortaya çıktı? O sıra neler yaşanıyordu bölgede ve hani o süreç nasıl örgütlendi, biraz merak ediyorum.
12: 2019 yılı idi. Bölgede Kanadalı, hatta çok uluslu diyebiliriz, bir şirket Alamos Gold Kirazlı bölgesinde madencilik faaliyetine başlamıştı. Ondan öncesinde aslında o şirketin o şirketle ilgili çok ciddi bir hukuki süreç de yürüyordu. Hukuki süreç tam da tamamlanmadan Danıştay'dayken davalardan bir tanesi. Şirketin bölgede ağaç kesimine başladığı öğrenildi. Daha sonra dronlarla çekim yaptırılıp da bu görüntüler kamuoyuna yansıyınca büyük bir infial uyandı tabii. Şirketin 40 bin ağaç keseceğim dediği projede 340 bin ağaç kesilmişti. Bu da anlaşıldı drone görüntülerinden. O çok ciddi bir tepkiye yol açtı. Sonra bölgedeki ekoloji örgütleri bir araya geldik, toplandık. O bölgede Atikhisar Barajı'nın su toplama havzası aynı zamanda. Bu nedenle Çanakkale Belediyesi'ni de çok yakından ilgilendiriyordu. Çanakkale halkının tek içme suyu kaynağı olan Atikhisar Barajı'nın su toplama havzası. Bu nedenle belediye de işin içerisine girdi. ve belediye ile beraber Çanakkale merkezdeki özellikle arkadaşlardan oluşan bir su ve vicdan nöbeti komitesi kuruldu. O komitenin çağrısıyla çadırlar kurulmaya başlandı Balaban mevkiinde, Kiraz mevkiinde. Bu çağrı bütün Türkiye'ye yayıldı. Bizler de çadırlarda yer aldık. Su ve Vicdan Nöbeti Komitesi'nde Kazdağ Derneği olarak yer alamamıştık çeşitli nedenlerle. Hı hı. Ama bütün o süreci tamamen takip eden, nöbet tutan, sürekli ziyaretçiler davet eden, onları işte ağırlayan, gezdiren, bütün o büyük buluşmalarda bölgeden kitlesel katılımları sağlayan bir dernek olarak o mücadelenin içerisinde aktif olarak yer aldık bizlerde. Su ve Vicdan Nöbeti belli bir süreye kadar bütün o büyük buluşmalarda bölgeden kitlesel katılımları sağlayan bir dernek olarak o mücadelenin içerisinde aktif olarak yer aldık bizlerde. Su ve Vicdan Nöbeti belli bir süreye kadar sürdü.

0: süre devam etti. 400 gün civarında devam etti. Bu nöbet sonrasında da şirketin işletme ruhsatı uzatılmadı. Ekim 2019'a doluyordu zaten. Sonra şirkete geçici bir süre verildi içeriden iş makinelerini çıkartmaları için. O sürenin sonunda şirket makinelerini çıkardı ama yaklaşık bir yıl falan sürdü bu süreç. Sonra tel örgüleri sökmedi falan. Onun için de bir süre böyle orman kesin izni devam etti şirketin. Sonra Orman Bakanlığı da verdikleri izinleri iptal ettikten sonra tam 2 yıl sonra şirket tamamen orayı boşaltmış oldu. Bütün o süreçte tabii nöbet tutulmuş oldu. O pandemi dönemiydi. Sonra iyice zorlaşmıştı. Nöbette gidip gelmeler, orada kalma. Oradaki her kalış bir cezaya neden oluyordu ormana giriş yasağı nedeniyle. Bizler de şeyde azalmıştı zaten çadır sayısı. 2 büyük çadır kalmıştı. Bir de ev kullanılıyordu. O süreçte bizler sürekli erzak yardımı yaptık. İşte lojistik destek sağladık alana, odun desteği falan gibi. O süreçlerde ormana her giriş çıkışımızda cezalar aldık. Her erzak götürüşümüzde cezalar aldık falan. Çok sayıda insana da bu şekilde cezalar geldi. Bütün hepsine itiraz ettik. Tabii bir gece yarısı sabaha karşı nöbet alanına müdahale oldu ve orada kalan 8-10 arkadaşımız da alanı boşaltmak zorunda kaldı, boşaltıldı. Nöbet tamamlandı ama nöbet amacına ulaşmıştı zaten. Şirket orayı terk etmişti. Ve Alamos Gold'un ruhsatı da uzatılmamıştı. Biz ondan sonraki süreçte bu para cezalarına falan da itiraz ettik. Hepsini hemen hemen iptal ettirdik. Çok az ödeme yapan arkadaşımız oldu, ödemek zorunda kalan. Sonrasında alanın rehabilitasyonu için sürekli mücadeleye devam ettik. Hep işte bakanlıktan çeşitli sözler verildi. Evet, rehabilite edileceğiz falan diye. Ama bunu hiçbir zaman yerine getirmediler. Ve Alamos da zaten Türkiye Cumhuriyeti Devleti'ni uluslararası tahkime götürmüştü. Ve çok ciddi bir rakamda tazminat istiyordu Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nden. O süreci de bir yandan takip ediyorduk, tahkim sürecini. Daha sonra baktık ki tahkimle ilgili dokümanlardan iki tarafta çekildi süreçten, donduruldu süreç gibi bir açıklama gördük. Neye anlama geldi daha sonra öğrenmiş olduk tabii. Alanın TÜMAT AŞ'ye, Nurol Holding'e satılmış olduğu bilgisi yansıdı zaten kamuoyuna, basına, kamuoyu aydınlatma platformuna. Bu şekilde Doğubiga şirketinin hisseleri TÜMAT tarafından satılarak aynı ruhsatla şirketin faaliyete devam edeceği bilgisini öğrendik. Bu süreçle ilgili çeşitli bilgi edinme başvuruları yaptık Gazlar Derneği olarak. MAPEK'e sorduk öncelikle ruhsat devri oldu mu diye. Bize ticari sır diye cevap vermedi MAPEK. Daha sonra Çevre Şehircilik Bakanlığı'na sorduk. Şirkete verilmiş olan, Alamos'a verilmiş olan olumlu kararı bu şirket için de geçerli midir? Böyle bir karar verdiniz mi diye. Çevre Şehircilik Bakanlığı hiç cevap vermedi CİMER sorumuza. Bunun dışında Orman Bakanlığı'na sorumuzu yönelttik. Siz yeni bir orman izni verdiniz mi şirkete diye. Onlar da vermedik diye cevap vermişlerdi. Aralık ayında 2025'te belki şu anda durum değişmiş olabilir. Çanakkale Valiliği'ne de sormuştuk. Sizler de çalışma ruhsatını yenilediniz mi diye. Onlar cevap verdiler. Şirketin ÇED raporu hala geçerli olduğu için ve ruhsatı da geçerli olduğu için biz de ruhsatımızın süresini uzattık diye valilik de yanıt verdi. Oradan anladık ki şu anda şirketin bir çalışma ruhsatı var. Diğer orman izni o zaman yoktu. Şimdi yeniden bir bilgi başvurusu yapacağız. Şu anda hangi ÇED raporuyla nasıl duruyorlar? Çok net değil şu andaki faaliyetlerinin hukuki şeyleri, destekleri.
1: Aslında bu su ve vicdan nöbeti sonrasında bir o mücadele gerçekten kazanıldı ve hani o
0: Evet.
1: şey durduruldu ama bir şekilde farklı alanlardan da olsa süreç madenciler tarafından işletilmeye çalışılıyor hala anladığım kadarıyla. Hem metalik madencilik var hem de bunun dışında başka ekolojik tehditler de var.

0: Kaz Dağları çevresinde. Onlarla karşı da mücadele veriyorsunuz. Bugünkü belki hani bugüne dair, Kaz Dağları'na dair ne söyleyebiliriz? Belki biraz da buradan bahsedebiliriz.
1: Kirazlı tabii çok öne çıkmış bir mücadeleydi. Başarıya da ulaşmıştı. Daha sonra yine pandemi döneminde başlayan başka projeler de oldu. Cengiz Holding'in Halla Bakır Madeni projesi yine ortaya çıkan önemli projelerden bir tanesi. Buna karşı da pandemi koşullarında çok zorlu bir mücadele sürdürdük. Şirketin bir süre engellemesine, baskısına, yine kolluğun baskısına rağmen büyük buluşmalar yaptık, kadın buluşmaları yaptık, alana girdik, kesimleri engellemeye çalıştık falan ama kazandığımız hukuki süreçler ne yazık ki temizde aleyhimize çevrildi. Olumlu bilirkişi raporları varken, bizden yanayken yine davaları kaybettirildik haksız bir şekilde. Ve Cengiz Holding alanında çalışmasına devam etti. Onun dışında Koza şu anda Türk Altın AŞ olduğu şeyin bir devletin bir şirketi haline geldi. Onun da Atiksel Barajı'na çok yakın su toplama havzalarında altın madeni projeleri ortaya çıktı. Onlarla ilgili de mücadelemizi sürdürdük, davalarımızı açtık. Güzel bir bilirkişi keşfi geldi. Şimdi mahkeme kararını merakla bekliyoruz. Kazanacağımızı umuyoruz. Bu süreçler devam ederken çok sayıda yeni metalik madencilik ruhsatlarının da verilmekte olduğunu bir yandan biliyoruz. Kaz Dağları'nın %79'u zaten ruhsatlandırılmış durumda. Buna yeni alanlarda ilave oluyor. Bu süreçte tabii Çanakkale'nin tek içme suyu kaynağı Atiksel Barajı çok önemli. Bütün bu projeler bu Atiksel Barajı etrafında da dolanıyor. Bölgede Çanakkale'de bir su zirvesi yapıldı. Onu etkilemeye çalıştık tabii. Su zirvesi yapan bir şeyin, DSİ'nin ya da valiliğin su kaynaklarını koruması gerekir diye. Oradaki baskılarımız, zorlamalarımız neticesinde Atiksel Barajı su toplama havzasında madencilik yapılmasın diye bir karar çıktı şeyden, bir komisyondan, su zirvesi içerisinde. Benim de sahneden atıldığım bir zirveydi, belki hatırlarsınız.
0: Evet, hatırlıyorum.
1: Şimdi o çalışmanın faydasını gördük. CVK Madencilik diye bir şirket de yine Kaz Dağları'nda bir ruhsat aldı. Ve onun halkın katılımı toplantısına falan işte katıldık. O projeyle ilgili örneğin DSİ'nin olumsuz görüş vermesi nedeniyle projenin dosyasının iade edilmiş olduğunu öğrendik. Yani zirvede alınan bir çalışma grubunda alınan kararın her ne kadar yayınlanmasa da böyle bir olumlu sonuç oldu. Bu güzel bir gelişme, CVK'nın projesinin reddedilmesinin. Biz bu gerekçeyi tabii başka projeler için de kullanacağız. Bölgedeki tehditler yalnız metalik madencilik projeleri değil, uzun süredir uğraştığımız yenilenebilir enerji tırnak içerisinde dediğimiz projelerle de uğraşıyoruz, mücadele ediyoruz. Ayvacık'ın köylerinde şu anda çalışmakta olan 4 tane jeotermal enerji santrali var. Mücadele etmesek çok daha fazla bir sayıya ulaşmış olacaktı bu projeler. Şu anda da jeotermal konusunda devam eden bir sürü davamız var köylülerle beraber. Yani köylülerin haberi olmadan, köylülere bilgi verilmeden işte ikinci maddesine sokularak proje tanıtım dosyasıyla ÇED olumlu karar verilen dosyalar var. Böylece ne tarla sahiplerinin haberi oluyor, ne köylünün haberi oluyor, ne muhtarların haberi oluyor. Şirket sondaj makineleri geldiğinde ancak görüyor köylerle yapıldı. O şekilde takip ettiğimiz, dava ettiğimiz projeler de var. Başka bir şey de yine rüzgar enerji santralleri. Köylülerin tarlalarında, meralarında açılmak istendiğinde RES'ler köylüleriyle de beraber o projeleri de yıkıma yol açacak. Köylünün gelir kaynaklarının azalmasına, yok olmasına neden olacak. RES'lerle ilgili de mücadelemiz sürüyor bölgede. Diğer bir alanda ekoturizm dedikleri projeler. Ayvacık ve Bayramık civarında, özellikle Assos civarında çok sayıda projeye İl Özel İdaresi tarafından ruhsat verildi. Biz onları da sürekli takip ettik. Ve 400'ün üzerinde proje varken biz bunlardan seçtiğimiz 10-12 tanesini ancak dava edebildik. Her proje ciddi bir maliyet olduğu için dava. Evet. Evet, davaların hepsini kazandık. Bunun üzerine ekoturizmin kriterlerini değiştirdiler bizim davalarımızdan sonra. Alan sınırlamalarını 5 dönümden işte 20 dönüme çıkardılar falan ama biraz işi zorlaştıklarını düşündük biz de. Öyle olmadı. Bu kez daha büyük sermaye işin içerisine girdi. Böylece bu ekoturizm projelerinde de daha büyük yatırımcılar bölgeye gelir hale geldi. En son yine bakanlığın güzel bir kararla bir projeyi reddettiğini gördük. 249 odalı bir ekoturizm projesi bakanlık. Wow. Bu kadar da olmaz işte 5 ila 30 oda olmalı ekoturizm projeleri deyip reddettiğini de gördük. Hı-hı. Yani Çanakkale'nin Asos'un o güzelim koyları bir yandan da böyle bu tür böyle kitlesel turizm, ekoturizm adı altında Hı-hı. kitlesel Hı-hı. turizme falan açılmak isteniyor. Hani Marmaris'teki, Kızılbük'teki Simpaş'ın şeylerini hatırlarsanız devasa. Evet, evet. Bizim bölgemizde benzer tehditler olmasın diye bir yandan kırsalın betonlaşmasına karşı da uğraşıyoruz.
0: Evet, aslında genelde metalik madencilik konuşuluyor ama hani yenilebilir enerji dediğimiz enerjiler, enerji üretimleri de biraz agresif bir şekilde yapılmaya başlandığında bölgede tehdit oluşturmaya başlıyor her şekilde. Aynı şekilde ekoturizmde. Ama bu uzun yıllardır devam eden mücadele birçok da şey öğretti muhtemelen size ve bölge halkına. Yani hem hukuki anlamda hem örgütsel anlamda. Ve bir yandan işte eskiden Bergama'da, Cerahattepe'de devam eden mücadele. Bugün işte Akbelen'de, Kaz Dağları'nda devam ediyor. Ve bir dayanışma ilişkisi de kuruldu yıllar içinde bu çevre hareketler arasında. Aslında biraz bu programı yapmaya çalıştığı da bu bağları işte yeniden ortaya çıkarmak gibi. Bir yandan da Kasım ayında Antalya'da halkların iklim zirvesi yapılacak. Tüm bunlarla ilişkili olarak aslında birçok çevre örgütünün bir araya geleceği bir zirve. Bu sürecin içinde olacak mısınız? Nasıl bakıyor Kaz Dağları bu halkların iklim zirvesine?
1: Evet evet. Halkların iklim zirvesinden önce tabii biz bu işte mücadele eden örgütler, ağlar, platformlar bir araya geliyorduk. 2017 yılında Ekoloji Birliği'ni kurmuştuk mücadelemizi
0: evet, tabii ki.
1: Diye. Bütün bu hem Bergama hem Cerahattepe mücadelesi içerisinde olan dostlar, arkadaşlar, mücadele arkadaşları. Daha sonra tabii iklim gündemi de bir yandan yoğunlaşınca iklim adaleti koalisyonunu da oluşturduk. Daha hani spesifik amaçlı bir yapıldı koalisyon. Kaz Dağı Derneği olarak hem Ekoloji Birliği içerisinde yer aldık kurucu üye olarak hem de İklim Adalet Koalisyonu'nda yer aldık. Sonra bu COP süreçlerini takip etmeye başlayınca da ben de COP26'ya katılmıştım. Orada o dönem yapılan halkların iklim zirvesine Glasgow'da. Oradan da hani de edindiğimiz deneyimlerle daha sonra Belem'deki COP30 alternatif zirveye de katıldı arkadaşlarımız İklim Adalet Koalisyonu'ndan. İki alternatif zirveden de deneyimlerimizle bu yılda COP31'in Türkiye'de yapılacağı belli olunca biz hızlıca harekete geçtik. Ekoloji Birliği, İklim Adalet Koalisyonu ve Türkiye Çevre Platformu 3 büyük örgütün çağrısıyla bütün kamuoyuna halkların iklim zirvesini örgütleme davetinde bulunduk. Bir araya geldik. İstanbul'da büyük bir toplantı yaptık. Ondan sonra da daha geniş bir çağrıyla bütün Türkiye'ye dönük yalnız ekoloji örgütleri değil, emek örgütleri, demokrasi örgütleri, insan hakları örgütleri, sanatçı örgütleri gibi herkese çağrıda bulunduk ve halkların iklim zirvesi sürecini örgütlemeye başladık. Büyük bir meclisimiz var. Meclise bağlı yine iki koordinasyonumuz var. Politik koordinasyon, düzenleme koordinasyonu gibi. Bir sürü koza var, tematik koza var, çalışma grupları var. Ekip çok büyüdü, çok güzel işler yapılıyor gerçekten. Yetişmek de biraz da zor ama çok önemli bir örgütlenme de yaratılmış oluyor. Önemli bir deneyim oluşuyor. Kasım'da 14-28 Kasım günlerinde Antalya'da olacağız. Kazlar Derneğimizde baştan bu yana hem çağrının içinde yer aldı hem de işte koordinasyonlarda, mecliste, çalışma gruplarında yer aldı. O tarihlerde Antalya'da olacağız hep birlikte.
0: Güzel. Programımızın sonuna geldik. Bu çağrıyla o zaman halkların iklim zirvesine Kasım ayındaki Antalya'da düzenlenecek olan bir çağrıyla son veriyoruz. Teşekkür ederiz yeniden katıldığınız için. Evet.
1: Ben teşekkür ederim. Haydi hep birlikte Halkların İklim Zirvesi'ne Kasım'da buluşalım Antalya'da.
0: Sevgiler. Sevgiler, görüşmek üzere. Apaçık Radyo'dayız. Herkese iyi günler.
2: Mücadele Atlası. Türkiye'nin dört bir yanından çevre mücadelesi arşivi. Hazırlayan ve sunan Onursal Engel.
3: Desteği için Apaçık Radyo dinleyicisi Türker Edis'e teşekkür ederiz.

0: kıta buzulu 40 yıl öncesine oranla %40 inceldi.
1: Apaçık Radyo, şimdi ve burada.
2: Hey! Açık deniz!

Önüm, arkam, sağım, solum, deniz, açık deniz. Hazırlayan ve sunan Beysun Gökçin. Her cumartesi saat 13'te Apaçık Radyo'da.

0: Kainatın tüm seslerine, renklerine ve titreşimlerine apaçık radyo.
1: Desteği için apaçık radyo dinleyicisi Cem Atbaşoğlu'na teşekkür ederiz.
2: Yeni şeyler rejimi. Modern hayat üzerine gündelik tartışmalar. Hazırlayan ve sunanlar İlda Alçay ve Sıla Arkat.
3: Herkese merhaba, ben İlda.
4: Merhabalar, ben de Sıla. Gündelik hayatın olağan akışına biraz müdahale etmeye geldik. Yeni şeyler rejimi başlıyor.
3: Bu haftaki konumuz anda kalmanın politik ekonomisi. Konuyu böyle söylediğimizde muhtemelen dinleyen herkesin kulağına çok büyük geliyor. Ama aslında gündelik hayatlarımızdan çok alışık olduğumuz bir kavramdan, mindfulness'tan bahsedeceğiz. Eminim böyle daha tanıdık ve halledilebilir bir konu gibi gelmiştir. Mindfulness neden bu kadar popüler? Gerçekten rahatlıyor muyuz? Yoksa sistemin yükünü bireyselleştirip sessizleştiriyor muyuz? Modern çalışma rejiminin yarattığı tükenmişliği gerçekten azaltan bir pratik mi? Yoksa güvencesizlik, aşırı iş yükü ve performans baskısını bireyin iç dünyasında yönetebilir hale getiren bir uyum mekanizması mı? Konuyu bu hafta Dilara İlboğa Yıldırım'la konuşuyoruz. Hoş geldin Dilara.
5: Merhabalar, hoş buldum.
4: Hoş geldin Dilara.
5: Hoş buldum.
4: Seni aslında yazılarından tanıyoruz ama son dönemlerde de video içerik üretiyorsun aynı zamanda. Severek takip ediyoruz
5: Teşekkür Instagram'da. Teşekkür ederim, ben de size.
3: Teşekkür ederiz.
4: Nasılsın, neler yapıyorsun Dilara İlboğa'nın ilgi alanları nelerdir? Bunlardan başlayalım istersen.
5: Tamamdır. Kendimi tanıtmak biraz zor ama deneyeceğim. Hacettepe mezunuyum. Uluslararası ilişkiler. Yüksek lisansı da Ankara Üniversitesi'nde yaptım. İletişim fakültesinde emek rejimi üzerine çalıştım. Dolayısıyla sınıf ilişkileri, iletişim, gündelik hayat, emek rejimi üzerine araştırıyorum, yazıyorum vesaire ayrım bir gün pazarda. Şimdi de böyle yeni yeni Instagram'da içerik üretmeye başladım denilebilir son 6 aydır.
4: Beğenerek takip ediyoruz.
5: Teşekkür ederim.
4: Dilara, hazır Instagram'da içerik üretmenden bahsederken son videolarından biriyle başlayacağım aslında. Bu mindfulness meselesini irdelerken konuyu aile dizilimine ve aile diziliminin meşhur işte şifalanma, arınma ve enerji evreninden ele alıyorsun. Ve videonun sonunda da şu tespiti yapıyorsun. Bu pratiklerin aslında bireyselciliği körüklediğini ve bizi kolektif dayanışmada, yani aslında o iyileştirici ortak alanımızdan uzaklaştırdığını söylüyorsun.
5: Hı hı.
4: Yani sana katılmakla birlikte konunun şu kısmını da konuşalım istiyorum. Biz kitle halinde buraya nasıl savrulduk?
5: Buraya nasıl savrulduk deyince otomatikman herhalde neoliberal rejimden bahsetmek zorundayız.
4: Anmadan olmaz.
5: Anmadan olmaz kendisine. O işte bireysel bir toplumsallığın kurulmasına yönelik meşhur siyasal ve sosyolojik programımız. Peki işte ne var bu programın içinde diye bakıyoruz. Bir kere en temelde güvencesizlik ve geleceksizlik var. Sanırım bu kavramları böyle nadiren duyanlar için çok bir şey ifade etmiyordur belki ya da bir kelime olarak kalıyordur ama aslında çok yıkıcı bir rejimin içerisinde var olmaya çalışıyoruz desek hiç abartılı olmaz. Burada çok maalesef umutlu konuşamayacağım ama sonlara doğru umutlu bir yere geleceğiz diye düşünüyorum.
4: Geliriz. Arada şarkı dinleriz.
5: Mutlaka.
3: Her hafta her program bunu yapıyoruz. Önce bir yıkıp sonra topluyoruz.
5: Evet. Ama işte bir yerden umut etmek için de herhalde önce bir yıkmamız gerekecek. Bu geleceksizlik ve güvencesizlik için de aslında sadece iş yerinde değil, işi bitirip çıktığımızda da bütün hayatımızın kuşatıldığını görüyoruz. İşte bir yandan inanılmaz bir işsizlik, borçluluk, hem ekonomik hem siyasal olarak hem bedellerini ödediğimiz hem de çok böyle bizi tüketen aslında bir yerden bir sistemin içindeyiz. Kocaman bir dipsiz kuyu diyebiliriz. Ve işte bu yapının içerisinde sürekli bize şunu söylüyorlar. Çok yalnızız, sahipsiziz. Çok az kişiyiz biz zaten gibi bir her gün kulağımıza fısıldanan bir şey var aslında. Ve diyor ki yani evet kötü bir sistemin içindeyiz. Ya sorun çok da sen değilsin ama çare kesinlikle sende. O zaman sen bireysel performansınla bu karanlığa yanıt verebilirsin diyor. Peki yani böyle bakınca biz nasıl bir özneyiz? Performansa tabi girişimci bir özneyiz yani o zaman bu sistem içerisinde. Aslında tüm bu mindfulness, new age, bu çalışmaların hepsi buraya hizmet ediyor bana kalırsa. Çünkü işte eskiden sendikan vardı, mahallen vardı, bir partin vardı. Yani kolektif bir şey üretebiliyordun. Artık bunlar da yok. Dolayısıyla bunlar da elinden alınınca ne kalıyor? İşte patron baskısını enerji blokajıyla, işte ekonomik krizi aile dizimiyle, ne bileyim işte her nefes terapisiyle falan çözmeye çalışıyorsun. Böyle bir sektör oluştu yani daha doğrusu. Dolayısıyla aslında bizim elimizden bir şeyi toplumsal olarak adlandırma kapasitesi de alındı neoliberal sistemiyle. Yani sadece bu böyle işte iş yerinde yaşadığımız karanlığa ek olarak aslında işten çıkınca da kendi kendimize, kendimize yatırım yapmamız gerektiğini söyleyen bir sistem var. Ve biz burada aslında kendi hayatımızın öznesi değiliz de bir şirket yönetiyor gibi bir hale geldik yani maalesef. Burada hep aklıma şey geliyor benim bu konuyu konuşunca işte Mark Fisher'ın şey var ya kapitalist gerçeklik diyor. Yani kapitalizm dışında bir hayat yokmuş gibi sunuluyor bize. Başka bir şey bilmiyoruz çünkü burada nefes alıyoruz. O zaman başka bir çare de yok gibi. Dolayısıyla neoliberalizmin altında da toplumsal kökenli sorunlar otomatikman bireyselleştiriliyor. Yani sanki tüm bu işte ekonomik kriz, işsizlik, tükenmişlik bunlar bireysel sorunlarımız gibi. Dolayısıyla sanki ekonomik bir arıza yaşamıyoruz da böyle kimyasal dengesizliğimizin bir sonucu ya da işte stres yönetimimizi tam beceremiyoruz falan gibi bir yere geliyoruz. Yani aslında sorunun adresi toplumdan çok bizim beynimize gönderiliyor, bireye geri dönüyor gibi bir yerde. Bu yapı da haliyle bu yapının içinde bu sektörde büyümeye devam ediyor maalesef. Sanki tek çıkar yol burası gibi sunulunca. Ama bir yerden de şu çok önemli bence. Yani ben bu konunun tamamı benim için bir özne sorunu aslında. Yani bu hayatın öznesi kim? Bu yapının öznesi kim? Gibi bir yerden. Çünkü şimdi diyor ki sana çare sensin, senin elinde. Sen sakin ol, sınırını çiz, iyi nefes al. Böyle olunca da kendi kendine bir şey yapabiliyorsun. Aslında sisteme bir şey yapamadığına inandırıldın ya. Kendi kendine bir şey yapabilince de bir fail buluyorsun ya, ne güzel. Yani yapabilir olma hissi çok çekici çünkü. Tamamen böyle bir şey gibi düşünüyorum yani.
4: Bu bahsettiğin geleceksizlik ve güvencesizlik hissinden aslında devam edeceğim. Son dönemde görmüşsünüzdür sosyal medyada bir akım var ama bu bir paradoks. Böyle banka hesabı eksilerde ama tatilde. Ya da işte bilmem kaç banka peşindeyken benim hayat keyfi gibi videolar var.
5: Evet, her yaz biz.
4: Ha evet. Çünkü hani ev ve araba almak artık imkansız olduğu için insanları bu birikim fikrinden de koparıyor ve anlık hazlara itiyor. Yani son paramla evet bu akşam arkadaşlar vakit geçirebilirim. Çünkü bunu harcasam da harcamasam da zaten bu ayın sonu benim için çok gelecek. Zor gelecek ve bunu neden yapmayayım diye düşünüyoruz. Böyle bir düzende de anda kalma övgüsü felsefi bir tercih mi, yoksa geleceği hayal bile edemeyen kitlelerin anlık bir sığınışı mı? Bu soru geliyor aklıma.
5: Ya bu herhalde üzerine en çok konuştuğumuz şeylerden biri. Yani siz de duyuyorsunuzdur. Böyle işte mesela dışarıya çıkıyorum ben, herkes şey diyor. Ya şuna bak, Ankara eskiden böyle değildi. Bütün mekanlar dolu. İşte çünkü neden? İnsanlar ev, araba alamayacaklar. O zaman mekana gidelim, yiyelim, içelim falan. Buna da kızıyor birçok insan ya. Aslında düşünsenize, gerçekten geleceğimizin gasp edildiği bir düzende yaşıyoruz. Şimdi burada bizim ev sahibi olmamız, ne bileyim bir araba almamız, bir güvenceli iş, emeklilik sistemi ortadan kalktı yani Türkiye'de. Bunun içinde bunların hepsi aslında 50 yıl önce, 40-50 yıl önce belki orta sınıf diye tabir ettiğimiz kesim için çok mümkünken şu an mümkün değil yani. O yüzden de sanki sayısal olarak bu imkansız gibi bir noktaya geldi. Şimdi geleceği planlamak için herhalde önce ortak bir geleceğimizin var olduğuna dair asgari bir güven gerekiyor ya. O yok bizde.
6: Halinin kalması
5: gerekiyor. Evet. Yani hani ne yapacağız biz yarın? O kalktı ortadan. Dolayısıyla o zaman geleceğimiz yok bizim. Hadi şimdiyi yaşayalım oldu. Bu felsefi bir seçim değil. Bir zorunluluk ve bence bir de hayatta kalma stratejisi. Yani diri tutmaya çalışıyor insanlar kendilerini böylelikle. Çünkü sürekli imkansız bir geleceği düşünmek çok yıkıcı, çok yorucu bir yandan
4: evet,
5: da.
4: Evet, bu anlık hazlar tutunacak dal gibi aslında şu an.
5: Evet. Ama burada şeye çok takılıyorum burada da. Ya işte bu böyle bayılıyorum. Bu hegemonyanın her şeyi böyle çok güzel bir elbiseyle bize sunmasına falan, estetize etmesine. Ya yani hemen bir tüketim estetiğine çeviriyor. İşte tam da öyle. İşte tatile gidiyor. Ya hepimiz yapıyoruz bunu yani. Kredi
4: Oyun
5: kartı
4: taksidi.
5: peşimizde aynen yani bütün yıl bir haftalık tatil için çalışıp yani mağduriyetin üstüne çok güzel bir özgürleşme dili giydiriyor aslında yani. Hani borcum da var ama gidebiliyorum ya yani.
3: Hala
4: O kadar
3: ayaktayım.
4: çalışıyorum, bir tatile de gideyim.
5: Aynen ya aslında şey önce seni geleceksiz bırakıyor sonra o geleceksizliğin sana verdiği çaresizliği bir seçim gibi hatta bir hayat tarzı zarafeti gibi sunuyor. Aslında sana geri satıyor yani mükemmel kusursuz gerçekten gözüken bir
4: Kusursuz işliyor.
5: sistem. Burada işte tabii şey hadi Gramsci analım anmadın olmayacak yani bu kadar hegemonya demişken rıza kavramının devreye giriyor ama tabii biraz daha farklı. O da nasıl? İnsanlar artık bence kendi mülksüzleşmelerini, kendi güvencesizliklerini sadece kabul etmiyor, estetize de ediyor. Bu ofiste bir günüm videolarına denk geliyorsunuzdur yani. O çok çalışmanın, o korkunç hayatın inanılmaz estetize edildiği işte filtre kahvelerin, işte o
4: Kahvaltıların,
5: kahvaltılı
4: spor
5: evet o beyaz yaka estetize
4: salonlarının.
5: edişi falan böyle. Dolayısıyla özgür ruh performansına çevrildi. Burada yine şuna geleceğim. İşte sana bir özne pozisyonu veriyor. Konunun tamamı bence bu. Ya bu hayatın öznesi benim. Bak işe gidiyorum ama güzel kahvemi de içiyorum. Borcum var ama tatilime de gidiyorum. Dedirtiyor sana ama bu tabii felsefi bir tercih gibi sana sunuyor ama bence giyinmiş bir zorunluluk. Tam da hegemonyanın yaptığı şey yani. Mağduriyeti rıza ve hatta arzu nesnesine dönüştürmek.
3: Biraz şey gibi geldi kulağıma. Evet. Gülben Ergen'in şöyle bir çıkışı olmuştu. Unutmayın ki bana hiçbir şey olmaz.
5: Evet evet tam
3: Beyaz
5: öyle.
3: yakalı direnişi biraz hani her şeye rağmen borcun içinde de unutmayın ki bana bir şey
5: Evet.
3: olmaz gibi bir çıkış oldu. O zaman her şeyi yıktığımız yerden bir şarkıyla devam edelim mi?
4: Hadi devam edelim.
3: Yayınımızın ilk şarkısı gelsin. Biz diler 2 haftadır bir konsept şarkıları yaptık. İlk iyi oldu. Bu hafta da biraz Sıla'yla ruh halimize uygun olarak mektup şarkıları yaptık.
5: Romantik. Çok
3: Evet.
5: güzel.
3: Birine seslenen, birine ulaşmaya çalışan, bazen de yıllar sonra okunacakmış gibi düşündüğümüz şarkılar seçtik. İlk şarkımız The Cure, Love Song.

0: Yeni şeyler rejimi kaldığı yerden devam ediyor. Dilara, şöyle konuştuklarımız üzerine aslında kafamda şunlar canlandı. Bu kendine iyi bak, kendine iyi davran cümleleri artık hani biraz masum ve sevecen kavramlar olarak duyuluyor tabii ki başta. Senin de uzun uzun anlattığın üzere. Ama düşündüğümüzde hani bu cümlelerin tam yükseliş zamanları biraz şeye denk geliyor. İşte son 40 yılda devletler mesela işte atıyorum kreşi, kamu sağlığı, sosyal desteğin bunlar biraz daha geri çekildi. Devlet daha küçüldü, özelleştirme başladı ve geri çekilince devlet özelleştirme devreye girince aslında bir sorumluluk havada kaldı. Bu birinin sırtına bindi. Bence bu daha çok kadınların sırtına bindi. Evin, çocuğun, yaşlının bakımını kadınlar üstlendi. Hatta bir yerde yazıyordu, tam anımsayamıyorum ama öz bakım bir direniş, bir ayakta kalma eylemi diye yazılmıştı bir zamanlar. Ama bugün o kavram böyle bir muma, bir işte köpük banyosuna, meditasyona indirgenmiş oldu aslında. Şöyle bir şey aklıma geliyor. Senin emek ve iş cinayetleri üzerine de yazdığını bildiğim için bu kendinle ilgilen ve dirençli ol meselesi aslında işte emek rejiminin sorumluluğunu nasıl görünmez hale getiriyor. Ya da işte ne bileyim doğru nefes al meselesi mindfulness talebini bir böyle ev ödevi gibi bir hale mi getiriyor, bir ev ödevine mi çeviriyor? Yani düzen işlesin diye bizi ayakta tutan bir direnç mekanizması mıdır acaba bu?
1: Yani aslında çok keskin bir kavramsal kayma var herhalde burada. Tükenmişlik kelimesi mesela, ondan bahsedelim biraz. Bu çok fazla kullanıyor ya işte, özellikle sanırım birkaç sene önce böyle şeyle girdi hayatımıza. Muhteşem Meryem
0: Meryem
1: Uzerli ile girdi hayatımıza.
2: Onu da andık.
1: Tükenmişlik sendromunun ne olduğunu toplumca böyle bir öğrendik falan ya. Şimdi orada şöyle bir tuhaf şey var ya, işte tükenmek nedir mesela? Hani bir şeyin tükenmesidir. Yani dışarıdan bir talep, bir baskı, bir kaynak çekme süreci olursa tükenirsin ya, ama sanki şey gibi oldu. Kurban suçlama mekanizmasına dönüştü ya, yani tükendi, onun suçu o zaman gibi.
2: O zayıf ya
1: O
2: da
1: zayıf,
2: hassas.
1: evet. Yine burada bireye yüklendi tabii ki. Sanki bir iç kaynak yetersizliğimiz varmış gibi oldu. İşte güçlü değildin, kendine yeterince bakmadın, sınır koymadın gibi. Şimdi biz bunu aslında emek rejiminde çok fazla görüyoruz. Mesela bir işçi, çok fazla iş cinayeti yaşayan bir ülkeyiz. Yani biz neredeyse korkunç bir rakam bu, ama böyle bir savaştaki kadar insan kaybediyoruz. Biz son 25 yılda 30 binden fazla, hatırladığım kadarıyla, iş cinayetinde insanı kaybettik.
0: Neredeyse bir katliam.
1: Evet, gerçekten öyle. Kaldı ki bunda çocuk işçiler çok yoğun. Bu daha da üzücü. Bunun içerisinde hep ne deniyor? İşte haber diline bakalım ya da insanların diline bakalım. İşte tedbirsizdi, dikkat etmedi. Yani aslında genelde %100 denetimsizlikten kaynaklı olan bir şeyi bize sanki işte işçinin dikkat etmediği ya da böyle minik hatalar gibi
2: Kişisel bir
1: sunarlar
2: hata
1: hep.
2: gibi.
1: Evet. Kadın cinayetlerinde de bunu görüyoruz. Yani bir kadın o eteği giymeseydi, öyle gülmeseydi, öyle bakmasaydı. Yani her zaman aslında kurbana yüklediğimiz bir suç var bizim maalesef. Şimdi bu tükenmişlik, bu mindfulness meselesi de bence zihinsel düzeyde tam olarak aynı hareketi yapıyor. Yani diyor ki işte, nasıl ki emek rejiminde çalışma saatinden, işte mobbinglerden, güvencesizlikten falan bahsetmiyorsak, burada da bahsetmeyelim, bireyin öz bakımına indirgeyelim diyor yani problemi. Aslında şu çok dikkat çekici burada: egemen sınıf gerçek bir yapısal değişim yapmadan talebi, yani işte kitlelerin, bir işçinin talebini mesela söylem düzeyinde absorbe ederek statükosunu koruyor. Bu ne demek? Mesela sağlığımız çok önemli diyen bir şirket, sağlığı tehdit eden koşullarda işçi çalıştırıyor. Tıpkı bunun gibi örnek. Ya da çok güncel bir örnek vereyim size. Ankara'da madenci direnişi oldu, biliyorsunuz, Doruk Maden işçileri. Ben de böyle ilk direniş çıktığında, yahu kimdi bu Doruk Maden'in sahipleri falan diye baktım. Bir Instagram hesapları var. Ve hemen çok dramatik, çok duygusal ve romantik bir şekilde madenci gününü falan kutlamışlar. Böyle
0: Öyle
1: romantik
0: mi?
1: baretlerle falan. Ya mükemmel yani şey, hemen almış o yükü ve bambaşka bir yerde işte estetize etmiş ve
2: Duygulara servis edilecek şekilde
1: evet
0: bu şey gibi öteki
1: sunmuş.
0: olan hep şey dedi ya, benim de senin gibi
1: Evet,
0: arkadaşlarım var. Onun gibi
1: aynen
0: bir
1: öyle.
0: şeyi çağrıştırıyor.
1: Ya bakım yükü denince de tabii ki tarihsel olarak her zaman bakım yükü maalesef kadının üstünde. Bu belki eskiden biraz daha devletin üzerinde bir yüktü, ama tabii ki işte yine sistemle birlikte işte ev içi emek, çocuğun bakımı, yaşlının bakımı hepsi kadına aktarıldı. Tabii ki Devlet de bunu besliyor, sosyal yardımı gidip kadına veriyor. Sonrasında ondan o istiyor karşılığında ve diyor ki sen bakacaksın, parayı da sana vereceğim. Yani sosyal yardımı da aslında hem sadaka mantığına çevirirken hem de kadının üstüne yıkıyor. Böylelikle ne yapıyor? Üzerindeki o sorumluluğu da çok güzel atıyor karşıya. Yani ne oluyor işte, biz eskiden evet tam da dediğin gibi İlda, işte kreş istiyorduk ve bunu talep ediyorduk devletten. Ya şimdi diyor ki anne stresini çok yönetemiyor herhalde falan gibi bir yere geldi yani. Hani işte ya yani mesela mobbinge uğruyoruz, korkunç koşullarda çalışıyoruz. E diyor ki ya sen sınır koymayı beceremedin patronla falan gibi
2: Bugün
1: bir
2: biraz
1: yerden
2: hassasım
1: oluyor.
2: galiba.
1: Evet
2: Böyle
1: evet.
2: cümlelerde ya da çok tepkisel cevap veriyorsun. Evet ya erkeklerin olduğu bir yerde daha kırılgan hiç kimse yoktur.
1: Tabii ki.
2: Ve her şekilde iş yerine problem yaşadığında sen biraz sinirli birisin ya ondan öyle
1: Evet.
2: oluyor.
1: Ya hormonların etkisi
2: Kesinlikle onun da
1: vardır.
2: etkisi vardır.
1: Ya kadın olmanın.
0: Bu arada kreş meselesi deyince aklıma şu da geldi. Yine bu mindfulness da bence çok ilgili. Kadınlarda bir de bir annelik rekabeti doğuruyor. Yani sen doğum yaptın. Aralarında en bakımlı, en iyi, her şeyi en iyi organize eden bir anne tipolojisi var. Çok yakın bir arkadaşımın da çocuğu var. Ve şey diyordu, onunla konuşurken şakasında yaptığımız bir şey. Yani o yetişememe haliyle birisine bakıyorum diyor. O çok bakmış, her şeyi yerli yerinde kendine bakmış. Bir yandan da işte kendi hayatıma bakıyorum. Gerçeklik bambaşka.
1: Evet.
0: Dolayısıyla o kendine iyi bak hali aynı zamanda kadınları da bir arada böyle rekabete de.
2: Yine kendimizi sorgulayıp yine kendimizi eksik hissediyoruz aslında
0: Tabii.
2: sonucunda yani.
1: Evet, sosyal medyada ben de şimdi çok yakın bir arkadaşım doğum yaptı. İşte birkaç yıldır ben de dolayısıyla şey yarı anne olduğum için şey çok böyle çok şikayet ediyor ondan ve çok haklı buluyorum onu. İşte bu Instagram'da yine şey çok görüyorsunuzdur. Özellikle Avrupa'da 3 çocuğu olan anneler var ama ojeleri bile bozulmamış falan.
0: Aynen
1: Kusursuz
2: öyle. Bu
1: görünüyorlar
2: tred
1: yani.
2: varlar mı acaba?
1: Evet. Yani mükemmel, sürekli bir işte köpük banyosundalar, çocuklar çok sağlıklı besleniyor falan. O sırada şey gerçeklik böyle
2: Evet.
1: arkada çalışan bir fabrika evde.
0: Tabii.
1: Evet, çok işte o
0: Gerçekliği yok.
1: evet yani hiç
0: Hayatın gerçekliği.
1: gerçekliği yok ama sana sürekli bunu sunması sendeki eksikliği de körüklüyor yani. Yani ben neyi yanlış yapıyorum?
0: Yetişememe hali
1: Evet.
0: insanı içeriden tüketen en önemli şey herhalde. O kaygıyı inanılmaz arttıran bir duygu.
1: Bir de kamusallığı da unutuyorsun ya. Yani hani ben kreş istiyordum ya hani ne oldu? Ben bunu kamusal bir şey değil miydi bu? Hayır, bu senin artık bireysel bir yükün falan oldu yani. Yani aslında bu mindfulness falan dediğimiz şey şimdi çok tehlikesiz falan gibi geliyor insanlara ama şöyle bir tehlikesi var. Bakın hem bakım yükünü gizliyor hem de yükün adresini şaşırtabiliyor yani. O zaman çok yorgunsun, daha hadi iyice bir nefes al falan gibi bir şey diyor ve sen neden bu kadar bakım yükünü ben tek bir kişiye ücretsiz bir şekilde yüklüyorum ya hani neden yetişemiyor sorusunu sormazken buluyorsun kendini yani.
0: Tabii doğalımız haline geliyor. Çok
1: Evet.
0: organik bir parçamız bütün bu işleri yapma hali.
2: Bir de şu anda kalma meselesine geleceğim aslında Dilara. Biraz onu konuşalım istiyorum. Bu bir çeşit hafızasızlığı getiriyor, böyle düşünüyorum. Anda kalmak insanı hayatın zorluğunu unutturmuyor ama geçmişin muhasebesini ve geleceğin inşasını elinden alıyor. Çünkü konuştuğumuz çoğu pratik aslında bir kaçış barındırıyor ve dediğin gibi asıl problemle yüzleşmeyi engelliyor tabii ki. Bu sürekli bugüne sıkışıp kalmanın yani bu sistemsel hafızasızlığın politik sonuçları neler sence? Yani bizi geçmişsiz ve geleceksiz bırakmak bu sistemi nasıl besliyor sence?
1: Ya herhalde şöyle, geçmişsiz ve geleceksiz bırakılmış bir özne siyasi olarak en kırılgan öznedir aslında. Çünkü siyaset esasen bir hafıza ve projeksiyon faaliyeti baktığımızda. Şimdi geçmiş hafızası bize şunu veriyor yani. Aa, bu her zaman böyle değildi. Yani bu değişmiş. Hani ve dolayısıyla şu an olan da değiştirilebilir gibi bir şeyi veriyor. Yani 8 saatlik iş günü, hafta sonu tatili, sendika hakkı, kamu sağlığı bunların hiçbiri böyle değildi ve değişti.
2: Evet
1: Geçmiş
2: ya şey
1: hafızası...
2: geldi. Mesela işte biz şey diyoruz ya biz 40 sene nasıl çalışmaya devam edeceğiz? Sonra ya bizim ailelerimiz çalışmış aslında 40 sene. Sonra onların yorgunluklarıyla şu anki iş baskısını düşündüğünde korkunç geliyor. Kendimi uyarıyorum bu bizi dayanıksız yapmıyor. Çünkü bazen oyuna geliyorsun. Ya ben mi çok hassasım? Ben mi işte zora gelemiyorum? Hayır. Çok zor zaten. Gelemeyebilirsin.
1: Bunu bazen aileler de yapıyor. Öyle bir parantez açayım. Bir minik aile şikayeti geliyor. Ya işte şey çok diyor. Biz sizin zamanınızda daha dayanıklıydık. Biz ya öyle bir sistemin içinde değiliz maalesef değiliz yani. Hani gerçekten çok uzun mesai saatlerinin içinde. İşte eve geldiğinde işin asla bitmediği, işin bitse bile bu sefer tam da bu sektör yüzünden kendine yatırım yapma halinin bitmediği ve aslında sürekli bir al ver sat metalaştığın bir şeyin içindeyiz ve çok yoruluyorsun ve yorulmak çok normal sanırım. Ve bunu duymak bana çok iyi geliyor. Yani çok yorgunum dediğimde evet ya ben de çok yorgunumu duymak hakikaten beni çok rahatlatıyor. Çünkü işte diyorum ya çok yalnız hissediyoruz yani bir tek ben mi bu kadar yorgunum
2: Hepimiz çok
1: acaba? Hani
2: yorgunuz.
1: evet hepimiz çok yorgunuz ve bu da bir işte bu çağın sorunu da sistemin problemi de bu yani.
2: Evet.
1: Geçmiş hafızasına hani dönelim o parantezi kapatmış olalım. Şimdi bu geçmişin ne olduğunu unutunca hepsinin aslında kazanımların hepsinin tarihsel mücadelelerin ürünü olduğunu da unutuyorsun. Bunu unutmamak gerekiyor. Bunu unutmadığında da böyle gelmiş böyle gider demiyorsun. Değiştirebileceğin inancı oluyor. Gelecek projeksiyonu ise bize şunu veriyor. İşte eğer şu an beraber hareket edersek farklı bir dünya kurabiliriz. Yarını beraber inşa edebiliriz. Çünkü bunu yapmazsak mevcut acı kaçınılmaz görünecek. Bir yarın ihtimaline çok ihtiyacımız var. Ama işte başta Fisher'dan bahsettik ya. Şimdi sürekli bu ana sıkışmak, şimdiye sıkışmak ikisini de yok ediyor. Ne geçmişimiz var, ne geleceğimiz var. Biz şu an buradayız. Ne bir şey değiştirebiliriz, ne bir yarın kurabiliriz. Ne de bir şey için mücadele edebiliriz. Çünkü geleceğimiz de yok zaten gibi. Dolayısıyla ne kalıyor elimizde? Yönetilmesi gereken şimdi, şu an. İşte mindfulness burada çok iyi çalışıyor. Diyor ki sen şu anını çok güzel yönet, tahammül et, kabullen. Bu şekilde sana sunuyor. Bu da kapitalizmin en sevdiği özne tipi ya. Hafızası yok, geleceği yok. Sadece şimdiki performansına odaklanmış. İşte kolektif bir tarih bilinci yok. Çünkü bu öznenin bir talebi olamaz ki yani. Dünü yok, yarını yok. Ne talep edecek yani senden? Bir zamanlar farklıydı ya da farklı olabilir demen gerekir çünkü onu diyemeyince şu anki halimize tahammül edelim. Tevekkül içinde bulunalım gibi bir yere geliyor. Mesela şey geliyor burada aklıma. Çok uzattım belki ama
2: Yok.
1: kapitalizm şey mesela en çok şunu çok sever ya. Mesela kent hafızasını yok eder. Bayılır buna. Gider bir sinemayı yıkıverir. Der ki
2: Kanayan yaramız.
1: evet Ankara'da maalesef mesela şu an çok tanık oluyoruz. Konuştuk sizinle de yayın başlamadan önce de. Mesela hemen evleri yıkalım. İşte güçlendirmeyelim. Aman eskide olan
2: Baştan
1: bir
2: açtı.
1: şeyi korumayalım biz. Hatırlamasın kimse o geçmişi yani. Çünkü ya açıklaması da şudur. Şu an buna ihtiyacımız var. Şu an bizim daha böyle dairelere, daha yeni bir sinemaya ihtiyacımız var. Yani senin ihtiyacını da şekillendiriyor aslında bir yandan. Bir yandan hafızanı da toplumsal hafızanı da yok ediyor. Bu korkunç bir şey yani. Ben hatta çok daha abartılı düşüneyim. Ben Antalyalıyım. Ara ara gidiyorum Antalya'ya ve o değişimi gördükçe şey düşünüyorum yani. Hani bir depremde kenti kaybetmekle aynı şeyi hissettiriyor bana yani. Hani çünkü düşünsene geçmişte dokunduğun hiçbir şeyle temas edemiyorsun artık yani. Sistem bunu çok seviyor ya. Geçmişimiz yok,
2: Bağımızı
1: geleceğimiz yok.
2: kesmek.
1: Evet, aynen.
2: Aslında karamsar başlayıp tam biraz yükseltmiştik. Şimdi kent yüzünden geri döndük.
1: Evet.
2: O zaman mektup şarkılarımıza devam edelim. Beatles'tan P.S. I Love You gelsin.

0: Yeni Şeyler rejimi kaldığı yerden devam ediyor. Dilara İlboğa Yıldırım bizimleydi. Şahane bir sohbet ediyoruz. Biraz hayallerimizi, umutlarımızı konuşup bazen yıkıp bazen yükseliyoruz. En nihayetinde umutlu bir yere varmak için bir programın içerisindeyiz bakalım. Dilara, biz mindfulness deyince aslında böyle huzur, sakinlik ve kendine dönmek anlıyoruz. Ama bu pratiğe, bu konuya biraz böyle çalışırken de gözüme gelen örneklerden bir tanesiydi ve burada paylaşmak istiyorum. Bu pratiğe en çok yatırım yapan kurumlardan birisi Amerikan ordusuymuş. Milyonlarca dolarlık fonla askerlere nefes egzersizi öğretiliyormuş. Hatta şöyle, işte bir tetiği işte nefes verirken tutuyorsun, sonra tekrar sıkıyorsun. Yani stres altında daha sakin ateş etmeyi öğretiyorlarmış meğer. Yani bir yandan şöyle düşündüm. Bizlere rahatla diye satılan bir teknik orada daha iyi nişan almak için kullanılıyor. Yani öyle bir teknik düşünün ki aynı anda hem yorgun bir çalışanı sakinleştiriyor, bir askeri savaşa hazırlıyor büyük bir yıkım için. Bir yandan da bizlere bir yaşam motivasyonu sunuyor. Orduların milyonlar harcadığı bir zihinsel zırh bu. Aslında şunu merak ediyorum. Yani bu kadar farklı amaca hizmet edebiliyorsa bu ne kadar bir iyilik pratiğidir? Bizim hayatımıza zaten aslında bütün bu konuşmalarda bağladığımız yer de biraz böyleydi. Ya bu bize ne kadar bir iyilik getirebilir? Kime hizmet eder bu? Belki biraz daha bunu konuşabiliriz.
1: Evet, bu çok ilginç. Ben de video için çalışırken görmüştüm bunu. Tabii yani bu bir teknik ve işte bu teknik ya da pratik hangi sınıfsal projeye eklemlendiğine göre anlam kazanıyor en nihayetinde. Yani aynı nefes tekniği bir işçinin elinde işte patrona karşı öfkesini bastırma aracı olabilirken bir askerin elinde de düşmana daha soğukkanlı ateş etme aracı olabiliyor maalesef. Çünkü aslında teknik tek başına bir politik içerik taşımıyor. Sadece bir performans kapasitesi arttırıyor. Ve o kapasite kimin emrindeyse onun hizmetine giriyor. Yani burada aslında tekniğin kendisini değil de kime hizmet ettiğini konuşmak gerekiyor sanırım. Ve bence asıl soru şu. Yani bu teknik bana sunulduğunda ben hangi sisteme daha performanslı, daha dayanıklı, daha itaatkar hale geliyorum? Cevap çoğu zaman işte patrona, ona haksızlık yapan düzene karşı daha sakin, daha yönetilebilir bir özne elde etmek. Bu yüzden de işte biz ya da işte ben, sen, o yani birçoğumuz bu tekniğe ya da işte bu sektöre karşı tepkiliyiz aslında. Ben Instagram'da bu videoyu çektiğimde bir böyle bazı yogacı tayfa bana çok sinirlendi. Dediler ki ikisi de aynı anda olamaz mı? Yani bir insan hem politik olup hem işte ne bileyim yani nefes terapisi aile dizimine gidemez mi? Yani öznel bir cevap vermem gerekirse gidemez diyeceğim ama ama nesnel ve teorik bir
0: Nesnel
1: cevap vermemi
0: bir durum. Yani öyle alalım.
1: isteyeceksiniz. Ya şaka yapmıyorum. Tabii ki ikisi de olabilir. Ama burada mesele şu değil mi yani? Hani kimseyi politik olup olmadığı ile ilgili suçlamıyoruz işte yani. Hani ya da biz suçlayacak kişi de biz değiliz yani. Hani biz burada şunu konuşuyoruz. Biz bir şey değiştireceksek, bir yarını birlikte inşa edeceksek, hani bunu bununla mı yapacağız yoksa başka bir şekilde mi yapacağız? Aslında tam olarak konuşmak istediğimiz konu bu. Yoksa bunu hani belki ilerleyen dakikalarda da konuşuruz. Tabii ki herkes kendisine ne iyi geliyorsa onu yapsın yani. Ama bunu yaparken neye hizmet ediyorum ya da bana bu yaptırılıyor ama hani ya ben esnek çalışma saatleri içinde işte benim ofisime de PlayStation koymuşlar. İşte ne bileyim Ginger Shot koymuşlar. Öyle beni çok sevdikleri için falan değil yani. Üstü örtülen şeyin hadi şu örtüsünü bir kaldıralım meselesi aslında. Bu bence bu ABD ordusu hikayesi de bunu çok güzel açığa çıkarıyor yani.
0: Bu arada biz yoga yapmayı seviyoruz. Bunu yayın öncesi
1: Ben de
0: konuştuk.
1: seviyorum bu
0: Evet,
1: arada, onu da söyleyeyim.
0: seviyoruz. Ayrıca şunun gibi bir şey de, gene öznel bir cevap verecek olursak, insanlar bilime de inanabilir, nazara da. Dolayısıyla bunlar değişkenlik gösterebilir
1: Bunu
0: bence.
1: başka bir programda tartışırız bile.
0: Evet. Şöyle devam edeceğim ben. Bu sen başlarken biraz böyle beyin meselesi gibi bir şey söylemiştin. Ben de İşte konuyu böyle Google'lıyorum, yazılar çıkıyor önümde, hani nedir ne değildir, nereden belki enteresan çarpıcı bir şey daha gözümüze ilişir diye birkaç yazıya denk geldim. Yazılarda şöyle söylüyor. Diyor ki işte bu anda kalma meselesi işte beyne, amigdalaya ve hormonlara gönderme yapıyor. Birincisi 8 haftalık bir programın sonunda diyor ki işte amigdala küçülüyor. Bu bir kanıt olarak yani anda kalmanın ne kadar işe yaradığını bahsediyor. Yani sinir bilim bilmiyorum tabii ki uzmanı değilim ama mutlaka doğrudur. Ama şöyle bir şey dikkatimi çekti. Sorun böyle beyni taşındığında siyasetten çıkıyor. İşte kaygılısın çünkü amigdalan aşırı çalışıyor. Hiç bu kadar amigdala aynı anda
1: Aynen, bana da fazla geldi.
0: söylememiştim. Bana da fazla geldi. Ama şöyle bir şey yani güvencesizlik, geleceksizlik öyle bir dışarıya gidiyor ki sanki böyle beyne dair yani işin içine biraz böyle başka kavramlar kattığımızda o toplumsalın üstü örtülmüş oluyor. Literatürde bir isim varmış, Mac Mindfulness diye. Kavramı ortaya atıp popülerleştiren kişi ABD'li bir yönetim profesörü. Aynı zamanda Budizm üzerine çalışıyor, Ronald
1: Bu
0: Furstin
1: kavramın
0: diye. Evet,
1: kurucusuymuş.
0: Mac Mindfulness, Mindfulness'ın değil, Mac Mindfulness'ın bir fast food zinciriyle bağdaştırarak bu kavramı kuruyor. 2019'da bir kitap yazıyor ve şöyle söylüyor. Mac Mindfulness yani işte mindfulness nasıl yeni kapitalizmin maneviyatı haline geldi diyor. Ve asıl derdi tam da bizim bahsettiğimiz şey. Nasıl bir fast food zinciri yemeği standartlaştırıp her yerde aynı hızlı paketli bir ürüne çevirdiyse mindfulness da anlamından koparıldı böyle paketlendi diyor. Aslında bizim program boyunca tartıştığımız şeyi anlatıyor. Ve biraz şöyle söylüyor. Sistemin yarattığı stresi alıp senin iç mesela haline getirip sessizleştiriyor diyor. Tam bunu düşünürken aslında senin bahsettiğin bu ya bir sürü haksızlığa uğruyoruz, bir sürü güvencesizlik yaşıyoruz ve aslında bir toplumsal öfke olması gerekiyor. Bu maneviyat bizim çok meşru olacak öfkemizin üstünü örtüyor gibi bir durum çıkıyor aslında. Bir kolektif susturmayla karşı karşıyayız.
1: Evet ya, şöyle, öfke benim için çok kıymetli bir duygu gerçekten. Yani ben zaten biraz sinirli bir insanım
0: Bizde hiç yoktur.
1: yani. Ya şöyle, şakası bir yana, gerçekten bence toplumsal olarak çok önemli bir duygu. Ben bunu böyle elimden geldiğince hani yazmaya da çalışıyorum. Çünkü bu sistem içerisinde en diri kalmasına inandığım duygulardan biri. Çünkü sürekli üzülmemiz bekleniyor yani. Deprem yaşıyoruz, üzülüyoruz. İşten atılıyoruz, çocuklarımız öldürülüyor, kadınlar öldürülüyor falan. Ve sürekli biz böyle bir yas evresi, yasın farklı evrelerindeymişiz gibi. Halbuki burada sadece üzülüp yas tutmamız değil, biraz da öfkelenmemiz gerekiyor ya. Çünkü
0: Haksızlığa
1: öfke,
0: uğruyoruz.
1: evet, çünkü öfke bize bir suçlu verecek ya. Yani ama yasta bunu yaşamayacağız yani. Dolayısıyla şimdi mindfulness'ta işte bu öfke meselesi tam da senin bahsettiğin gibi hani böyle yönetilmesi gereken bir his. Yani bir zihinsel gürültü bu. Halbuki yani tarihsel olarak meşru öfke o kadar kıymetli bir şey ki tüm toplumsal hareketlerin yakıtı neredeyse. Mesela işte köleliğe öfke, sömürüye öfke, ayrımcılığa karşı öfke, bunlar adalet talebinin enerji kaynağı. Yani bunlar yönetilecek duygular değil bence. Hani haklı öfke, meşru öfke çok kıymetli bir şey.
0: Demokratik mücadelenin de devamlılığı için şayet
1: Evet.
0: aslında talep etmeye getiriyor.
1: Kesinlikle hem talep etmeye gerek getiriyor hem de kimden talep edeceğiz sorusunun yanıtını veriyor aslında bize. Dolayısıyla biz bunu sakinleştirilmesi gereken bir semptom olmaktan çıkarıp hani, ya çünkü neden bu öfke sakinleştirilmesi gereken bir semptom olduğunda bence adalet talebi, demokrasi talebi patolojik bir hale geliyor. Ya sanki biz böyle çok anormal bir şey istiyormuşuz gibi bir noktaya varıyoruz. Halbuki işte bu bir de bireyden çıkıp, ya birey olarak sen bunu işte öfkeni sakinleştirmek, kendi nefes terapisi yapmak bu kıymetli olabilir. Ama toplumsal olarak bu yapıldığında ne oluyor? Sanki kolektif bir susturma teknolojisi veriliyor bize yani. Hadi toplu halde bir susalım, sakin olalım yani. Ve yine burada bir hegemonya kavramına değinmek istiyorum. Bakın sadece fikirlerimizi değiştirmiyor aslında. O kadar güçlü ve o kadar işler bir şey ki duygulanım rejimimizi de değiştiriyor, yeniden düzenliyor. Hangi duygumuz meşru, hangisi
0: Çok
1: toksik, hangi duyguya izin var bu sistem içerisinde, hangisine hiç izin yok. Yani
0: bu
1: bunu
0: ilişki
1: da...
0: halleri sürekli değişiyor ya zaten aslında bireysel ilişkilerimiz de böyle ya işte
1: Evet.
0: bir zaman bir davranış biçimi çok makul başka bir zaman asla kabul edilemez hale geliyor aslında çok genel yani makro bir şeyden mikro alana kadar her şeyimiz bu
1: Her
0: düzen
1: yere sirayet
0: evet.
1: ediyor. Evet, çünkü aslında işte öfke toplumsal öfke ya da adına meşru öfke diyelim, patolojik bir hale sokulduğunda, kültür direnişin öfke bu patolojik hale geldiğinde direnişin duygusal altyapısı da sökülüyor bence. Çünkü öfkelenemeyen bir toplumun ne bileyim sokağa çıkma, direnme, hak talep etme gibi şeylerden de uzaklaşıyor yani. Çünkü bizi genelde hadi son yıllarımıza bakalım sadece. Dışarı çıkaran, ses çıkarmamıza vesile olan her şeyin altında büyük bir öfke var.
2: Çok büyük bir infial yarattı onda.
1: Evet. Dolayısıyla da çok kıymetli yani bu toplumsal öfkeyi diri tutmamız gerekiyor.
0: Toplumsal öfke dediğin şey aslında bir yandan da o kadar politik bir şey ki
1: Hı
0: tabii ki
1: hı.
0: yani bunun bastırılması işte bu zamana kadar bahsettiğim sermayenin, düzenin
1: Tabii.
0: artık o muhatabı kimse hepsi için çok işlevsel bir şey. Onu yok ettiğinde derin bir sessizlik hali çok
1: Hı.
0: hakim oluyor.
1: Ya mesela şu şehit cenazelerine bakalım. Hani bir insan evladını kaybetmiş. Genelde yoksul aileleridir. Hepimizin bildiği gibi. Mesela orada çok büyük bir acı var. Ama tepki göstersin istenmez. Yani devlet büyüğü gelir orada tırnak içinde. Aman kimse cumhurbaşkanına, aman kimse bakana ya da herhangi bir ya kimse yani muhalefet lideri neyse artık adı. Ses çıkarsın istemezler o acıya rağmen. Sonra da derler ki işte acının siyaseti olmaz. Ya her şeyin siyaseti olur. Her şeyin siyaseti olmalıdır. Bu bütün hayatta herhangi bir ya kimse yani muhalefet lideri neyse artık adı. Ses çıkarsın istemezler o acıya rağmen. Sonra da derler ki işte acının siyaseti olmaz. Ya her şeyin siyaseti olur. Her şeyin siyaseti olmalıdır. Bu bütün hayatımızın elimizde.

0: Tam bahsettiğiniz aslında kolektif öfke ile ilgiliydi. İşte eskiden beri hak arayışları sizin söylediğiniz gibi kolektif bir öfkeyle ve grevle başlıyor. Nefes terapisini birkaç kez andık. Mesela mobbinge uğradığında iş yerinde onu hazmetmenin yolu yine doğru nefes alma tekniği oluyor. Elinde başka hiçbir şey yok çünkü. Bu aslında tüm bu bahsettiğimiz şeyler de insanı tek başınalaştırıyor. Bu kadar tek başına kalmak seni ekstra olarak yalnızlaştırıyor. Tüm bu bahsettiğimiz şeyler bir kısır döngü gibi geliyor kulağa. Bir yanıyla da öyle. Belki şunu konuşabiliriz. Bu akıl sağlığımızı korumak için bu kısır döngü içinde. Hem de bu dayanışma halimizden kopmamak ve unutmamak için. Hayata nasıl bakmalıyız arkadaşlar?
1: Ya böyle sanki işte umutlu kapatmak zorundayız falan gibi olmasın ama ben gerçekten çok umutluyum. Hep çok umutluyum. Çünkü akıl sağlığımı nasıl koruyoruma gelecek olursa.
0: Çünkü öfkeni gösteriyorsun,
1: Çünkü
0: sorumluluk alıyorsun.
1: öfkemi gösteriyorum. Şimdi geçenlerde annem geldi. Ve bana dedi ki çok sinirli. Sen iyice sinirli olmuşsun falan dedi, böyle şey yaptı yani. Ben dedim ki anne, bu ülkede yani nasıl sinirli olmayabilirim ki yani. O da böyle kızdı işte, ne alakası var falan. Ya bütün hayatımızın işte elimizden alındığı bir noktadayız ve nasıl akıl sağlığımızı koruyacağız? Ya tabii ki iyi uyuyacağız, tabii ki dinleneceğiz, nefes
0: Şey
1: alacağız.
0: diyormuşum, nefes terapisi.
1: Yoga, yoga.
0: Yoga.
1: Ya ben de duruyorum ve nefes alıyorum. Çok ihtiyacım oluyor gerçekten yani. Ama buradaki tuzak şu, işte o böyle videoyu çektiğimde de gelen eleştirilere anlatmak istediğim şey şuydu. Ben bunları reddetmiyorum, ya da mesele zaten bunları reddetmek değil ya. Hani çünkü zaten tükenmiş, bitmiş bir özne mücadele de edemez. Tabii ki iyi olalım ve iyi olmalıyız ama bu sadece bir araç. Bunun bir araç olduğunun farkında olarak ve yeterli olmadığına ortak bir fikir olarak bunu yeşerterek, yani çünkü bu yetmez. Sadece benim çok iyi hissetmem, evde çok iyi olmam falan yetmeyecek hiçbir zaman. Asıl tuzak da bu bence. Yani bireysel bakımı reddetmiyorum. Kolektif bir örgütlenmenin yerine geçen bir ikame olmasına karşıyım aslında. Çünkü aslında tarihe baktığımızda da hak mücadelelerinin hepsi İkisini birden içerdi. Yani hem birbirine bakan, işte birbirini güçlendiren bir dayanışma ağı vardı. Hadi bugünün diliyle buna bakım diyelim. Hem de bu ağın kolektif bir eyleme, greve, örgütlenmeye, işte medyaya dönüşmesi gibi bir mücadele vardı aslında. Yani mesela sendika sadece bir hak mücadelesi aracı değildi. Aynı zamanda bir aidiyet ve dayanışma alanıydı. Yalnız değilsin ya. Bak, hep buradayız, bir aradayız demekti mesela. Bence bu sektörün, mindfulness'ın kaybettirdiği şey de bu. Seni kendi nefesine, kendi bedenine hapsediyor ve başka birinin de aynı şeyi yaşadığını görme fırsatını elinden alıyor aslında.
2: Bu söylediğin çok doğru. Az önce dedin ya, birinin yorgun olduğunu duyması bana iyi geliyor. Bazen böyle Sıla'yla, yani sürekli bir şey konuştuğumuzda aynı duyguda değil mi? Buluştuğumuzda bize o kadar iyi geliyor ki.
1: Kesinlikle.
2: Yani yalnız değilim duygusu var. Bir yandan da birinin seni anladığını görmek ve sorunu sanki çözüyormuş gibi hissettiriyor. O yüzden bu çok sıkıştığında ne bir arayıp hani ya böyle oldu denmesi, ben anlıyorum dediğinde bana böyle bir sorunun çözümü gelmiş gibi
1: Evet,
2: hissettiriyor.
1: anlaşılmak çok iyi hissettiriyor gerçekten ve yalnız olmadığını bilmek. Ama işte böyle şey istiyorlar ya, evimize kapanalım ve işte sadece siz ikiniz mesela birbirinizi anlayın. Ya, halbuki dışarıya çıktığımızda bir sürü insan bunu yaşıyor, hepimiz bunu yaşıyoruz. Dolayısıyla işte o zaman bu bireysel iyilik halini bir araç olarak evet kullanabiliriz ama bir amaç haline getirmeyebiliriz. Yani şöyle, evet dinleniyorum, çok iyiyim ama yapabileceğim tek şey bu değil. Yani yapabileceğim başka şeyler de var ve olmalı. Bu konunun tamamı işte başta da konuştuğumuz gibi bir özne olma hali bence. Bu hayatın öznesi olma hali elimizden alınıyor ve böyle performansa dayalı, girişimci, işte kendi kendine sürekli yatırım yapan ve bence çok yalnız, çok hakikaten acınası bir özne olmamız bekleniyor. Ama bu değil yani. Kolektife geri dönmemiz gerekiyor. İzole olmak yerine kolektif bir şeye geri dönmemiz gerekiyor bence. Ve sanırım işte karşı bir hegemonya inşa etmenin yolu sadece burada oturup konuşmak ya da fikir üretmek değil. Gündelik hayatın içinde, mahallede, iş yerinde, ne bileyim dostluklarda az önce konuştuğumuz gibi alternatif dayanışma ağları kurmak.

0: Dolayısıyla da birbirimizin tükenmişliğine böyle aa hani diye şaşırmak yerine belki kişisel beceri eksikliği değil de ortak bir koşul olarak adlandırmak ve bu ortaklığı da örgütlü bir sese dönüştürmek. Yani örgütlenme kelimesini ya da varoluşunu bu kadar böyle arkaik kılmamak, sanki çok geçmişte kalan bir şeymiş gibi ondan bahsetmemek çok kıymetli bence. Bu anlamda da hakikaten işte bir partiye katılmak, örgütlü bir mücadelenin bir parçası olmak, bizden çalınan hayatımızı geri almak, böyle o sistemin dişlisi olmamız bekleniyor ya yani o dişleri böyle tıkır tıkır kırmak çok kıymetli diye düşünüyorum.
1: Bazı kavramlardan aslında korkmamak gibi. Yani işte geçen hafta konuşmuştuk Aybars Yanık konuğumuzdu. O zaman işte şunu söylemiştik. Yani sokak veya işte başka siyasal alanlar, parlamenter mücadele, parlamenter sistem dışarısında kalan her şey öcü ilan ediliyor. Aslında işte örgütlenmek, kolektif hareket etmek de biraz bunlardan biri. Yani insanın kulağına böyle ürkütücü geliyor düzenin kendisinden dolayı ama çok da böyle değil. Yani bu dayanışma ve kolektif hal, biz bunu çok deneyimledik. Başımıza gelen her toplumsal felakette, en çok işte depremde gördük. Onu hep beraber aşma halinin verdiği bir şey çok daha umutlu, çok gerçek ve çok mümkün duruyor karşısında insanın.
0: Evet, kesinlikle.
2: Bizi dinleyen herkese söylüyoruz. Hiçbirimiz yalnız değiliz diyelim o zaman
0: Evet.
2: kapanışta. Dilara, iyi ki geldin. Çok teşekkür ederiz.
0: Ben
2: Ağzına
0: çok teşekkür
2: sağlık, emeğine
0: ederim.
2: sağlık.
1: Çok şahane bir program oldu
0: Çok
1: bizim
0: teşekkür
1: için.
0: ederim. Çok
1: Eminim dinleyenler de çok keyif alacaktı. Çok güzel bir
0: umarım.
1: sohbet oldu. Böyle umuyorduk. Böyle oldu
0: Çok
1: diye düşünüyoruz.
0: teşekkürler.
2: Yeni Şeyler rejiminden bu haftalık bu kadar. Önümüzdeki hafta görüşmek üzere.
1: Önümüzdeki hafta her zamanki gibi cumartesi saat 11'de Apaçık Radyo'da tekrar buluşmak üzere.
2: Kapanış şarkımız Peyk'ten gelsin. Peyk.

0: Yeni şeyler rejimi. Modern hayat üzerine gündelik tartışmalar. Hazırlayan ve sunanlar İlda Alçay ve Sıla Arkat.
1: Desteği için Apaçık Radyo dinleyicisi Cem Atbaşoğlu'na teşekkür ederiz.

0: Şimdi ve burada. Apaçık Radyo.
1: Şoşoloza. Dünyayı dinliyorum. Bir dünya müziği programı. Hazırlayan ve sunan Zekeriya Şen. Cumartesi günleri 15'te Apaçık Radyo'da.

0: Reklamlar.
1: Yaz sıcağına caz serinliği getiren festival İstanbul Caz Festivali 33. kez şehrin sevilen mekanlarında izleyiciyle buluşuyor. Marcus Miller, The Sacred Souls, Robert Plant, Caz Vapuru, Parklarda Caz ve daha fazlası 30 Haziran 13 Temmuz arasında İstanbul'da. Ayrıntılı bilgi caz.iksv.org'da. Apaçık Radyo katkılarıyla.
2: Çocuklarınızla konuşun. Duygu ve düşüncelerini paylaşmasına olanak tanıyın.
3: Çocuklarınıza kendilerini ifade etmeleri için güvenli bir ortam sağlayın ve her zaman yanlarında olduğunuzu hissettirin.
4: Çocuklarınızı yeteneklerine uygun sanat ve spor gibi etkinliklere yönlendirin.
5: Çocuklarınızın güvenliği için sınırlar belirleyin. Tavırlarınızda net ve tutarlı olun.
6: Çocuklarınızın sosyal çevresini ve aktivitelerini gözlemleyin. Çevreden gelebilecek kötü etkilere karşı onları bilinçlendirin.
7: Bağımlılıkta mücadelede en güçlü savunma aile içindeki sağlıklı iletişimdir.
8: Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı.
5: Çocuğunuzla konuşuyor musunuz?
9: Çocuğunuzla aktiviteler yapıyor musunuz?
10: Çocuklarınızın arkadaşlarını tanıyor musunuz?
4: Çocuklarınızı spor yapması veya farklı becerilerini geliştirmesi konusunda destekliyor musunuz?
3: Çocuklarınıza karşı sabırlı, uyumlu ve tutarlı mısınız?
7: Çocukla kurulacak sağlıklı ve açık iletişim, onun ruh sağlığının ve sosyal gelişiminin temel taşını oluşturur.
8: Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı.
0: Reklamlar bitti.
11: Agora.
12: Sanatın ve ifadenin arkeolojisi. Hazırlayan ve sunan Ece Zeren Aydınoğlu.
0: Pazar günleri 12'de Apaçık Radyo'da.

0: Apaçık Radyo.
1: Apaçık Radyo. Radyo.
0: Radyo.
1: Apaçık.
0: Apaçık.
1: Apaçık.
2: Desteği için Apaçık Radyo dinleyicisi Mehmet Kara'ya teşekkür ederiz.
3: Harici Bellek.
4: Şarkılarla Dünya Tarihi.

Apaçık Radyo'da Harici Bellek yayında 27 Haziran Cumartesi 335. programla huzurdayım. Bendeniz Murat Meriç. Başlamadan önce tüm dinleyenleri en içten duygularımla selamlıyorum. Hoş geldiniz.

Geçtiğimiz 25 Haziran'da 2 gün önce Dünya Beatles gününü kutladık. Bugün programda Beatles şarkıları var ama orijinallerinden ziyade onları yerli ve milli halleriyle dinleyeceğiz. 2025 yılının 21 Ocak günü Açık Radyo'da yayınlanan Harici Belleğin 265 numaralı programında bunların bir kısmına yer vermiş. Sonrasında Beatles'ın meşhur çatı konserine geçmiştim. Şimdi o programa bağlanalım ve memlekette yayınlanmış kimi Beatles uyarlamalarını dinleyelim. Programın 28 dakika olduğu Açık Dergi'nin içine sızdığı günlerden sesleniyorum. Apaçık Radyo'da Açık Dergi içindesiniz. Harici Bellek yayında. Bendeniz Murat Meriç. Başlamadan önce tüm dinleyenleri en içten duygularımla selamlıyorum. Hoş geldiniz.

0: Çok teşekkürler. Çok mersi. Çok mersi. Çok mersi.
1: Dinlediğimiz giriş bir dönem TRT'de yayınlanan Müzik Stüdyosu programının girişi, yönetmenliğini Teoman Tarhan'ın yaptığı program katılan sanatçıların kariyerine odaklanıyor. Retrospektif bir konser düzeninde ilerliyordu. Programa konuk olan sanatçılardan ikisi Mazhar Alanson ve Fuat Güner. 70'li yılların başında henüz Özkan Uğur'un onlara katılmadığı dönemde Mazhar ve Fuat ikilisi olarak çalışmalar yapan sanatçılar bu programda tanışmalarına vesile olan şarkılardan birini seslendiriyor. Az önce sesini duyduk, yeniden ona bağlanıyor. Mazhar Alanson mikrofonlarımızda.
0: Mazhar Fuat ikilisi olarak hepinize hoş geldiniz deriz. İyi seneler dileriz. Fuat'ta eski dostluğunuzdan kalma bir şarkı var. Şimdi size onu sunacağız. Nowhere Man.

Masar ve Fuat'ın tanışmaları bir Beatles albümü vesilesiyle. Sonrasında hikaye Masar Fuat Özkan'a uzanıyor ama Fuat Güner Beatles'tan hiç kopmuyor. Dahan Baydur ve Erdal Kızılçay ile kurduğu Def Orkestra, bir dönem yaptığı Beatles Alaturka başlıklı albüm ve art arda düzenledikleri konserlerle ilgi çekmişti.

0: Bugün harici bellekte memlekette yapılan Beatles uyarlamaları var. Beatles şarkıları ya da Beatles tarafından meşhur edilen şarkılar farklı zamanlarda farklı isimler tarafından seslendirilmişti. Bunlardan biri Fikret Kızılok.
1: Sevgili

0: Fikret Kızılok bir dönem kendilerini Beatles tarzı müzik yapan ekip olarak tanıtan Cahit Oben dörtlüsünün gitaristi. Az önce dinlediğimiz All My Lovin' uyarlaması onun ilk planda karşımıza çıkan şarkılardan biri. Sanatçı bundan önce Cahit Oben dörtlüsüyle katıldığı bir radyo programında da bir Beatles şarkısına ses vermiş.
1: Sevgili dinleyiciler, sevgili misafirler, dört tane genç. Dördünün de yaşı 20. Üçünün kıyafeti tamamen son günlerin modasına uymuş. Bordo ceket, bordo pantolon, siyah kravat. 20 yaşındaki çocukların bir tanesi kırmızı bir ceket. Kan kırmızısı, ateş kırmızısı bir ceket, siyah pantolonu var. Boyları da aynı, sanatları da aynı. Bir araya gelmişler, saçlarını fazla uzatmışlar, öne taramışlar. Favorileri kulaklarının altına gelmiş ve son günlerin en çok sevilen bir şov topluluğu olmuşlar. Karşınızda Cahit Oden ve Döksü. Cahit Oben dörtlüsünün bu 20 yaşındaki dört sanatçısının isimleri: melodi gitarda Cahit Oben, ritim gitarda Fikret Kızılok, bas gitarda Koray Oktay ve bateride Erol Ulaştı.

0: Cavit Oven dörtlüsünün ardından Zümrüt ve Ali Atasagun'u dinledik. A Hard Day's Night. Böylelikle iki dilde programda çalındı ki açılışta dinlediğimiz ezgi de bu şarkının giriş ezgisiydi. Az sonra farklı bir yorumda yine dinleyeceğiz ama öncesinde İstanbul Radyosu'na bağlanalım ve bir reklam programına kulak verelim. 60'lı yılların efsane topluluğu Mavi Işıklar ard arda söyleyecekleri 4 Beatles şarkısıyla huzurda. Mavi Işıklar'la 10 dakika harici belleğin içine sızıyor.
1: Burası İstanbul Radyosu. Sayın dinleyiciler, şimdi reklam programları. Baklava Reklam Ajansı sunar. Mavi Işıklar'la 10 dakika.
2: Değerli dinleyenlerimiz, Mavi Işıklar Vokal Grubu, Fatih'ten Muhlis Uzel, İpek Akdoğan, Üsküdar'dan Uğur, Atilla, Nejat, Cuci, Pendik'ten Rıfat, Ayla ve Şükrü Orcan'ın arzularını yerine getiriyor.

0: Mavi Işıklar Vokal Grubu mikrofonumuzda. Piyano Metin Yavuz Doğan. Solo gitar Cihat Günaydın. Bas gitar Çetin Yavuz Doğan. Bateri Zamir Manisa. Solist Nejat Toksoy. Elektro düzen Cengiz Tokgöz.
1: Evet sevgili dinleyenlerimiz, şimdi hepinize neşeli dakikalar dileyerek mikrofonumuzu mavi ışıklara bırakıyoruz. Yesterday.

Apaçık Radyo'da Harici Bellek sürüyor programda. Yerli ve milli Beatles şarkıları çalıyorum. Bunlardan biri Amerika'da yayınlanan bir plaktan bize ulaşacak. Arif Mardin 1969 yılında yayınlanan albümüne adını veren şarkıyla huzurda. Glass Onion.

Glass Onion'ı önce Arif Mardin'den dinledik, sonra Beatles tarafından seslendirilen orijinal yoruma kulak verdik. Beatles, memlekette hep sevildiği şarkıları, radyolarda çok çalınanlar arasında her dem yerini aldı. Kimi Türkçeleştirildi, kimi bambaşka hallerde dinleyici karşısına çıktı. Bunların bir kısmını programın ilk yarısında dinledik, bir kısmına birazdan kulak vereceğiz ama öncesinde Beatles tarihinde küçük bir gezinti yapalım.

0: Beatlemania ya da bizimkilerin deyişiyle Beatles sunması 60'lı yıllarda memleketi sardı ve topluluk basında kendine önemli bir yer buldu. Dörtlü yani John, Paul, George ve Ringo saç kesimlerinden boylarına her şeyiyle mercek altındaydı. O kadar ki topluluğun adını telaffuz edemeyenler için yeni isimler öneriliyordu. Milliyet'in genç muhabiri Mehmet Ali Brandt grubun adının pireler olarak anılması gerektiğini söylerken halk arasında bitliler tanımlaması çoktan yayılmıştı. Bitliler İlhan Gencer'in 1965 yılında altı mikrofon armağanı yarışmasında seslendirdiği şarkıya bile girmişti.
1: Günlük moda olmazsa çarşıda gezmezler. Her gün...

0: lay lay. 60'lı yılların ortalarında Beatles çok tartışıldı. Dünyada Beatles'la ilgili her şey rağbet görürken dörtlü bizim gazetelerde kıyasıya eleştiriliyordu. 1964 yılının 20 Temmuz günü yayımlanan bir haberde şunlar söyleniyordu. Beatles grubunun ortaya çıkmasıyla birdenbire yayılan uzun saç, dar pantolon, yüksek topuk modası önce İngiliz erkeklerine, arkasından da bütün Avrupa, Amerika gençliğine sirayet etti. Zamanla öylesine rağbet buldu ki sokaklardaki kızlarla erkekleri birbirinden ayrılmaz hale getirdi. Günün birinde entari giyen erkek şarkıcılar çıkardı ortalığı kasıp kavurursa hiç şaşmamak gerekir. Bu korku Beatles tarzı saç kesiminin de o dönemde yasaklanmasına sebep olmuştu.
1: Hiç korkmazdım ben kızdan aşkım, seni gördüm, kalbini çaldın, beni yaktın.

gel artık sen de kollarıma. Ne olursun kalplerimiz bu aşklar olsun.

Türkiye'de Beatles tarzı müzik yapanların çoğaldığı yıllar bunlar. 1964'te Galatasaraylılar Cemiyeti'nin düzenlediği bir toplu konserin kadrosunda yer alan Young Beatles isimli grup dikkat çekici. 12 Nisan 1964 tarihli bir gazete haberinden alınmış şu satırlar da öyle. İngiltere'yi birbirine katıp Amerika'da hadiseler yaratan uzun saçlı 4 İngiliz gencinden sonra Adana'da Ayaş Koleji öğrencilerinden 4 kız Beatles oldular. 27 Mart Dünya Tiyatrolar Günü dolayısıyla düzenlenen gecede en çok ilgiyi Beatles'lar çekti. Tıpkı onlar gibi çalıyor, tıpkı onlar gibi şarkı söylüyorlardı. Tek farkları kız olmalıydı. Bu da pek fark sayılmaz ya. Apaçık Radyo'da Harici Belleği dinliyorsunuz. 60'lı yıllarda dolanmayı, Beatles'ın memleketteki izlerinden kesitler sunmayı sürdürüyoruz. O yıllarda bazı gece kulüplerinde çalan kimi orkestraların yerli Beatles adıyla anons edildiğini biliyoruz. Bunlar arasında en ünlüsü kostümleriyle de onlara birebir benzeyen Faruk Akel Orkestrası. Topluluğun sahnede yaptıklarını Mehmet Ali Birant anlatsın. Orkestra Çınar Oteli'nde yaptığı şovlarda bizde en iyi Beatles sesi ve müziğini taklit eden grup olduğunu ispat ediyor. Hele peruk taktıkları zaman sahnede hakikilerini bile pek aratmıyorlar doğrusu.

Beatles 1964'te at yarışı meraklılarının da ilgi alanına girdi. Çünkü o yıl İstanbul'da koşan atlardan birinin adı Beatles'tı. İstiklal Caddesi'ndeki Erol Kunduracısı'nda Beatles ayakkabıları, Yekta mağazasında Beatles çantaları satılıyordu. Yakın döneme kadar bugünkü Fuat Uskunay sokağında varlığını sürdüren Beatles pantoloncusu da o yıllarda açılmıştı. 1968 yılında Milliyet'te yayınlanan bir asparagas haber Beatles'ın iki türküyü İngilizce söyleyeceğini müjdeliyordu. Gazete, Hint folklöründen sonra sıra Türk folklöründe diyor, toplumun seçtiği iki türkünün adını da veriyordu. Balıkesir Bengisi ve Adana.

Adanalı'yı Beatles'tan hiçbir zaman dinleyemedik ama onlardan etkilenen Haramiler bu türküyü tam da o dönemde yapılmış bir düzenlemeyle seslendirdi. Az önce mikrofonlarımızdan bize ulaşan bu yorumdu. Beatles zaman zaman tartışmalara da sebep oldu. Talat Halman 1969 yılının 4 Şubat günü Milliyet'teki köşesinde Beatles çizgi filmi Yellow Submarine'deki kötü kalpli karakterlerden birinin baş kopartan Tosbağa Türk adını taşımasını eleştiriyor, şu cümleleri kuruyordu. Biz Batı'nın ruhuna sinmiş olan Türk ve Müslüman düşmanlığına boyun eğdikçe, kendimizi bütün değerlerimizle tanıtmakta aciz kaldıkça, işte Beatles gibi sevgi işportacıları bile Türklüğe hiç çekinmeden, hiç utanmadan dil uzatır. Ben artık Beatles topluluğundan hoşlanmıyorum. Türkiye Müzisyenler Sendikası tam da o günlerde radyo artık Beatles çalmasın önerisiyle huzura çıkıyor. Sendika Başkanı Şerif Yüzbaşoğlu kınama mesajını şu cümlelerle bitiriyordu. Şanlı tarihimizi hiçe sayarak onurumuzu kıran bu affedilmez davranışlardan dolayı pişman olacaklardır. Batman Petrolleri Orkestrası müzikseverleri Beatles'ı lanetleme kampanyasına davet ederken Cem Karaca tepkisini şu sözlerle dile getiriyordu. Beatles o uzun saçlarını önüne dökerek eski günlerini şöyle bir gözünün önünden geçirsin.

Apaçık Radyo'da harici belleğin sonuna geldik. Bugün iki gün önce kutladığımız Dünya Beatles gününü bahane ettim. Beatles'ın Türkiye'deki izlerini sürmeye çalıştım. Önce eski bir harici bellek kaydını sizlerle paylaştım. Sonrasında biraz gazete haberleri arasında dolandım. Son şarkımız dün aramızdan ayrılan Kadir İnanır anısına. Şahan Barbur, Kadir İnanır'ın Fuat karakterini canlandırdığı Ömer Kavur filmi 41 Aşk Hikayesinden Esin'le yazdığı şarkıyı seslendirecek. Sözer Cahit Berkay'ın film için bestelediği ezgi üzerine yazılmış. Kadir İnanır'ın anısı önünde saygıyla eğiliyorum.

0: Harcı bellek bitti. Önümüzdeki hafta aynı gün ve aynı saatte yine buradayım. Bendeniz Murat Meriç. Aranızdan ayrılmadan önce her zamanki temennimi yineliyorum. Barış'a hasret kalmadığımız yasaksız günlerde şarkılarımızı hep birlikte söyleyelim. Yapılan şakalara da gülüp geçelim. Hoşçakalın.
1: Harici bellek.
2: Şarkılarla dünya tarihi.

0: Reklamlar.
1: Yaz sıcağına caz serinliği getiren festival İstanbul Caz Festivali 33. kez şehrin sevilen mekanlarında izleyiciyle buluşuyor. Marcus Miller, The Sacred Souls, Robert Plant, Caz Vapuru, Parklarda Caz ve daha fazlası 30 Haziran 13 Temmuz arasında İstanbul'da. Ayrıntılı bilgi caz.iksv.org. Apaçık Radyo katkılarıyla.
2: Genç sanatçılar çağdaş sanat sahnesinde. Akbank Sanat, Resim ve Heykel Müzeleri Derneği ve Elgiz Müzesi işbirliğiyle düzenlenen Akbank 44. Günümüz Sanatçıları sergisi 31 Temmuz tarihine kadar Elgiz Müzesi'nde ziyaretçilerini bekliyor. Detaylı bilgi akbanksanat.com'da.
3: İş sağlığı ve güvenliğini çalışanların sadece iş kazaları ve meslek hastalıklarına karşı korunmalarının sağlanması olarak tanımlayamayız. İş sağlığı ve güvenliği, evimizi, eşimizi, çocuklarımızı, annemizi, babamızı, dedemizi, ninemizi, komşularımızı, arkadaşlarımızı, kankamızı, teyzemizi, halamızı, amcamızı, dayımızı, öğretmenimizi, avukatımızı, doktorumuzu, oyuncumuzu, çiftçimizi, kasabımızı, manavımızı, berberimizi, kuaförümüzü, kuru temizlemecimizi, bakıcımızı, kapıcımızı... Yani iş sağlığı ve güvenliği yaşamımızın her alanını kapsayan bir kültürdür. Madencilikte iş sağlığı ve güvenliğinin geliştirilmesi projesi MİSGEP www.isginfo.org. Bu proje Avrupa Birliği ve Türkiye Cumhuriyeti tarafından finanse edilmektedir.
0: Reklamlar bitti.

0: Desteği için Apaçık Radyo dinleyicisi Nasıh Tümay'a teşekkür ederiz.
1: Hey! Açık deriz!
2: Önüm, arkam, sağım, solum, deniz, açık deniz. Hazırlayan ve sunan Beysun.

0: Açık Deniz'den herkese iyi fikirler. Apaçık Radyo'da bir programda daha birlikteyiz. Bu hafta Açık Deniz'i Uğur, Gürşat, Yalçıner'le yapacağız. Uğur merhaba.
1: Merhabalar Gökçe Beysun, nasılsın?
0: Sağ olasın. Evet, Uğur'la 2 hafta önce Göcek Tonoz meselesi ve amatör denizcinin hallerini konuşmuştuk. Ahmet vardı, Ali Boratav vardı. Ve bugün Uğur'la belki de herkesin şaşıracağı bir şeyi konuşacağız. Patent konuşacağız. Ben Uğur'un patent konusundaki uzmanlığını kardeşi Ahmet'ten öğrendim. Ve çok ilgimi çekti. Patent yıllardır benim de ilgi alanımın içinde. Uğur'cum önce senden rica edeyim. Böyle anlatır mısın? Patent nedir? Ne zaman ortaya çıktı? Ne bileyim mesela sanayi devrimiyle mi ortaya çıktı?
1: Tabii.
0: Nedir tarihçesi?
1: Evet, şimdi çok kısa giriş yapayım. Patent aslında ilk uygulamaya konan fikri ve sınai hakların ilk örneğinin başında gelir. Patent aslında kelime itibariyle belge anlamını taşır. Patent kelimesi buluşlara sağlanan bir koruma adı haline gelmiştir. Bunun tarihçesi 1400'lü yıllara kadar gider. Venedik'te ilk uygulamaları görülmüştür. Burada temel felsefe toplumun refah seviyesinin yükseltilmesini ister bütün toplumların yöneticileri. Refah seviyesini yükseltmek için de insanlar kendileri birçok şey yapmaya çalışır. Bugün günümüzde bile hepimiz bir şeyler yapmaya çalışıyoruz. Hepimiz bir şeyler üretmeye çalışıyoruz. Daha iyi yaşam koşullarını oluşturmak için. Toplumları yönetenler yıllar önce bu tür geliştirmeleri yapan, bu tür toplumsal katkı sağlayan kişilerin yaptıkları çalışmaları ödüllendirmek için onlara bu geliştirdikleri yeni şeylerin münhasıran kendilerine ait olmak üzere üretme, pazarlama, satma hakkını vermişler. Önce Venedik, sonra İngiltere'de 1500'lü yıllarda görüyoruz. En güçlü uygulamayı 1700'de Fransa, 1780'lerde Fransa ve arkasından da Amerika Birleşik Devletleri'nde görüyoruz. Dolayısıyla burada sağlanan koruma hakkına patent adı veriliyor. Bir belge veriliyor buluşu yapana, toplumsal katkı sağlayana ve buna da bu bir belge adı veriliyor ve belirli bir süre bu münhasır haklar uygulanıyor. Belirli süre demesinin sebebi ömür boyu değil. Patent haklarında bu artık 20 yılla belirlenmiş durumda ve bir buluşla ilgili herhangi bir başvuru yapıldığında bugün dünyada koruma istendiğinde bu haklar 20 yıl süreyle başvuru tarihinden itibaren korunur. Şimdi
0: Peki o.
1: patent başlamış ilk başta, daha sonra marka ve tasarım koruması uygulamaları işleme konmuş. Marka ve tasarım koruması arkasından da fikri haklar, yani telif hakları uygulamaları sisteme girmiştir. Dolayısıyla genel olarak fikri mülkiyet haklarını biz patentle başlamakla birlikte bugün birçok bakımdan çeşitlendirmiş durumdayız. Fikri haklar ve sınai haklar diye bunu ikiye ayırırız. Fikri haklar, telif hakları dediğimiz eser sahibinin hakları, sınai haklarsa markalar, patentler, tasarımlar, coğrafi işaretler olmak üzere birçok hakkı o içinde barındıran haklardır. Bunların dışında bir de diğer haklar ya da bunlarla bağlantılı olan haklardan da bahsetmek mümkün. Sonuçta bugün dünyada fikri ve sınai haklar son derece önem taşıyan ve uluslararası ticaret, teknoloji transferleri, teknolojik yatırımlar için çok etkin biçimde önemi olan haklardır. Ve dolayısıyla bu haklarında mutlaka, eğer bu hakları tek başına münhasıran kullanmak istiyorsa buluş sahipleri, marka sahipleri, tasarım sahipleri, doğal olarak onlar da bu haklar için tescillerini yaptırmaları gerekir. Sistemin temeli, özü bu buluş yapmak, yeni toplumda fayda sağlayacak şeyleri ortaya koyan kişilere sağlanan münhasır hakka biz fikri haklar ve sınai haklar kapsamında tanımlama yapıyoruz. Buradaki
0: Peki
1: ana
0: o
1: felsefe, top dinliyorum.
0: bir şey soracağım. Şimdi peki bunun takibi nasıl oluyor? Yani ben bir buluş yaptım ve de işte bir başkası da bunu aldı, taklit etti. Yani bu tamamen mahkeme ve hukuk çerçevesinde sürdürülen bir tür mücadele değil mi?
1: Evet, şimdi buna şöyle bakalım. Bir buluş yapmak, ya patent örneğinden verirsek, bir buluş yapıldığında bu buluşu patent ile korumak istersek mutlaka bir patent başvurusunun yapılması şart. Bu hakların elde edilebilmesi için bu hakların mutlaka kamu kurumu, bu konuda çalışan kamu kurumu tarafından onaylanması gerekir. Biz buna patent belgesi diyoruz.
0: Peki
1: Bunun
0: Uğur,
1: sağlanması.
0: patent bir buluşun patent hakkı elde etmesi için özgün olması gerekiyor herhalde, değil mi?
1: Kesinlikle
0: Özgün
1: dünyada yeni
0: olması.
1: olması gerekir.
0: Peki
1: Evet.
0: buluşla faydalı ürün, ki ben bunu biliyorum biraz meraklı olduğum
1: Evet.
0: için, ikisinin arasındaki fark nedir? Faydalı.
1: Şimdi patent ve faydalı model diyoruz. İki ayrı koruma. Patentler ve faydalı modeller buluşlara sağlanan korumadır. Buluş dediğimiz teknik bir problemin çözümü veya teknik olmasa dahi herhangi bir problemin teknik çözümüne biz buluş diyoruz. Yani önce bir buluş yapılmış olmalı. Buluş yapıldıktan sonra bunun patentle korunması için üç tane şart var. Bir, dünyada yeni olmak. İki, buluş basamağı, yani tekniğin bilinen durumunu aşma kriterini sağlamak. Üçüncüsü de bu sanayiye uygulanabilir olmak. Bu üç şartı sağlıyorsa biz bunu patent belgesiyle koruruz.
0: Peki
1: Ama
0: o
1: eğer...
0: bir pardon araya girdim. Kim belirliyor benim yaptığımın bir buluş olduğunu, özgün bir yaratıcı bir sonuç olduğuna kim karar veriyor? Ben karar vermiyorum herhalde. Ben sadece
1: Tabii ki. Tabii
0: Uğur
1: ki. Şimdi
0: Gürsel
1: burada
0: Yalçıner'e diyorum ki abi ben şunu yaptım, bak şu kalemi yaptım. Bu benim
1: evet.
0: buluşum. Ben bunun
1: Evet.
0: patentini istiyorum
1: Evet.
0: diyorum. Kim karar veriyor bunun buluş olduğuna?
1: Ben Uğur Yalçıner olarak, patent vekili olarak bu konuda aracıyım, yardımcıyım. Diyorum ki Veysuncum, evet, güzel bir kalem buldum. Bu kalemin özellikleri neler? Önceki piyasada bilinen, kamuda her yerde bilinen kalemlerde ne farkları var? Bunu öğreniyorum senden. Sonra ben patent başvurusu yapıyorum. Nereye? Korumayı Türkiye'de istiyorsam Türkiye'de Türk Patent ve Marka Kurumu'na başvuruyorum. Senin adına, sana patent almak için ben vekil olarak gerekli her türlü dokümantasyonu hazırlıyorum ve Türk Patent Kurumu'na başvuruyorum. Bu kararı Türk Patent Kurumu veriyor. Ama
0: Peki
1: sen dersen ki bana
0: o bir şey daha.
1: dünyada patenti istiyorum dersen, onun da yolları ayrı.
0: Şimdi ona girecektim. Bildiğim kadarıyla patent denen şey bölgelere ayrılıyor. Yani bir buluşun Türkiye'deki patentini almak başka bir şey, Avrupa'da patentini almak başka bir şey, dünyada patentini almak başka bir şey ve bunların maliyetleri de ya çok pahalı bir şey aslında patent.
1: Evet, doğru. Şimdi normalde şöyle çok genel bir giriş yapayım, sonra bunu patente getireyim. Fikri haklar, yani telif hakları, yani diyelim ki sen bir kitap yazdın veya bir video film hazırladın. Buna biz telif hakları deriz, yani copyright dediğimiz haklardır. Bu haklar ortaya çıkıp kamuya sunulduğu andan itibaren dünyada korunur. Yani eser yaratanlar, eser sahiplerinin hakları dünyada eser meydana getirildikten sonra korunur. Sınai haklarda ise patent, marka, faydalı model, tasarım, coğrafi işaretleri de ise tescil şarttır. Tescil de hangi ülkede tescil olursa o ülkede korunur. Yani şimdi senin kaleme Ben patent alacağım zaman sana şunu sorarım. Evet, bütün her şeyi yolcuya gönderdin. Teknik bilgi bende var. Sağ ol, güzel. Hepsini hazırlarım. Sen korumayı nerede istiyorsun? Dersin ki ben Türkiye'de istiyorum. Almanya'da istiyorum. Avrupa'da istiyorum. Dünyada istiyorum gibi cevaplar verirsin. Ben de isteklerine göre maliyetleri çıkarırım. Bu maliyetlere göre dersin ki ben şunları ödeyebilirim. Bu ülkelere başvuru yapalım. Ülkesel başvurular yapılır ama bunu biz her ülkeye ayrı ayrı yapmak yapmayız. Sadece Türkiye istiyorsa Türkiye'ye başvururuz. Derse ki ben dünyada birçok ülkede de koruma istiyorum derse, o zaman uluslararası başvuru var. Patent işbirliği antlaşması kapsamında 157 ülkeye tek bir başvuruyla, tek bir dille İngilizce başvuru yaparım.
0: Peki
1: Burada
0: Uğur,
1: tamamen tercihler buluş tabi.
0: ben kendimden örnek vermek istiyorum. Şimdi ben bir tekne tasarladım. Bu Açık Deniz dinleyicileri, eski dinleyicileri yakından bilirler. Özgün bir tasarım. Yani işte eski İstanbul sandallarından, Latin Arma'dan yola çıktım. Ve de onu revize ettim. Yeni şey detaylar ekledim. Hatta bir arkadaşım geldi, ya dedi, sen bunun patentini alsana dedi. Ben de yok ben uğraşamam, ne patentini alacağım dedim. Çünkü hem çok pahalı bir şey, hem de yani ben kendi adıma ya isteyen yapsın deyip kurtuldum. Şimdi mesela ne bileyim işte Koç boynuzunu bilirsin.
1: Evet.
0: Ben onu ikiye ayırdım. Koç tırnağı diye bir isim koydum. Halat tek elle çok rahat bir şekilde sarılıp aradan geçiriyorsun. Çok uğraşmadan çok kısa bir zamanda halat voltalanabiliyor. Şimdi
1: Evet.
0: bu mesela bu faydalı ürün müdür yoksa özgün bir buluş mudur?
1: Şimdi bu, eğer o buluşu yaptığın anda kamuya açıklamadan önce dünyada yoksa benzeri aynısı, bu bir buluştur ve korunabilir. Buna korunabilir bir buluş derim. Bu yeni ise, yani dünyada aynısı başka yerde yapılmamışsa, hem yenilik kriterini karşılar, sanayi uygulanabilirlik kriterini karşılar ve böylece doğal olarak faydalı model korumasını elde eder. Burada bir eder derken, tabii ki yapılacak başvuru sonrasında, yapılacak inceleme sonucunda faydalı model alabilir. Ama
0: Peki
1: patent alalım dersen,
0: bu araştırmayı ben mi yapacağım? Ben şimdi bir şeyi
1: hayır. Bu araştırma şöyle. Buluş sahipleri bu araştırmayı genelde yapamaz. Niye? Bunu yapmak için birçok tool kullanmak lazım. Yazılımlar kullanmak lazım. Bunları başvuru öncesinde patent vekilleri biz yaparız. Yani deriz ki senin bu buluşunu sen dünyada yok diyorsun ama biz bir araştıralım, biz bakarız. Benzeri aynısı var mı yok mu? Patent veri tabanlarını da araştırırız. Varsa bulur çıkarırız. Deriz ki bak, bu benzerleri şunlar var. Bunlar nedeniyle patent almamız zor deriz. Veya bunlar benzerleri, çok benzeri yok, uzak benzerleri var. Buna en azından faydalı model alabiliriz deriz. Bir ön değerlendirmeyi biz yaparız patent vekili. Sonra dokümantasyonu hazırlayıp Türkiye'de patent istiyorsak Türk Patent Kurumu'na başvururuz. Avrupa'da istiyorsak Avrupa Patent Ofisi'ne başvururuz. Almanya'da istiyorsak Alman Patent Ofisi'ne başvururuz. Dolayısıyla o kurum, yani hangi ülkenin ofisine başvurduysak, o kurum incelemeyi yapar ve der ki arkadaş, senin buluşun yeni, buluş basamağı da var ve zaten sanayide uygulanabilir, sana patent veririm kararını verir. Dolayısıyla süreci kararı veren kamu kurumudur. Biz vekiller kamu kurumları ile buluş sahibi arasında bir köprü vazifesi görürüz. Buluş sahibinin buluşu ve isteklerini kamu kurumuna iletiriz. Kamu kurumundan gelecek kararları da olumlu olumsuz başvuru sahibine iletiriz. Ve olumsuzsa ona cevaplarımızı vererek olumlu hale getirmeye çalışırız. Dolayısıyla kararı kamu kurumları verir.
0: Peki Uğur, yeni dönemde yani bir 10 sene falan oldu herhalde, foil'lu tekneler çıktı. Yani işte eski geleneksel teknelere göre işte 3 tane kızak diyebileceğim bir şey üzerinde tekne kendi hızıyla yükseliyor. Suyla sürtünmesi minimuma iniyor ve müthiş süratlere ulaşabiliyor. Yani 12 nat esen bir rüzgarda işte 40 mil civarında hızlara ulaşabiliyorlar. Foyllerin patenti var mı? Birine ait mi foyl buluşu?
1: Bakmak lazım mutlaka, olabilir, büyük olasılıkla da olabilir ama incelemek lazım. Bakmadım o konuda ama böyle bir buluş eğer kaç yıl önce uygulamaya konduysa mutlaka onu yapanlar bir patent başvurusu yapmıştır. Burada bir şey daha söyleyeyim. Patent başvurusunu yapmış ve Amerika'da diyelim patentini almışsa, başka ülkelerde de almamışsa, bu koruma sadece Amerika'da olur. Türkiye'de biz o buluşun aynısını herhangi bir lisans bedeli ödemeden kullanabiliriz. Buradan şunu söylemek istiyorum. Sınai haklarda koruma ülkeseldir. Nerede patent alırsak o veya faydalı madde alırsak ancak orada korunur. Onun dışındaki ülkelerde koruma olmaz.
0: Peki biraz detaya girelim Uğur.
1: Tamam.
0: Şimdi benim bildiğim kadarıyla benim bir buluşum var. Karşı taraf bunu ilginç buluyor. Kendi de yapmak
1: Evet.
0: istiyor.
1: Evet.
0: Ama 7'den fazla değişiklik yaparsa
1: Hmm.
0: 8. bir unsur daha eklerse benim patent hakkım kayboluyor. Doğru mu biliyorum?
1: Bu doğru değil. Bu doğru değil. Şu açıdan doğru değil. Bazı desenlerde, desen tasarımlarında bazen tasarımcılar der ki 7 tane farkı olursa bu desen artık farklılaşır. Öyle bakmayız biz. Patent marka vekilleri öyle bakmaz. Farklılık sayısı 7 değil, bir tane bile olabilir. Çok çok önemli bir farklılıktır. O farklılaştırabilir. Onun için 7 fark olması diyebilir. Çünkü 7 fark dediğiniz şey, ben ürünün esas unsurları dışında birçok şeye 30-100 tane fark yapabilirim. Ama esas unsur değişmediği sürece ihlal vardır. Yani patent konusu olan buluşun uygulandığı ürünün üstünde yüzlerce değişiklik de yapabilirim ama esas patentle korunan kısmı bozmazsam ihlal vardır. Dolayısıyla bu 7 fark şeklindeki yaklaşımlar doğru değil. Çok özel durumlarda, o da tasarımlarda ve desen tasarımlarında bazı tasarımcıların uyguladığı bir kuraldır. 7 fark varsa artık farklıdır şeklinde ama patentte bu uygulanmaz hiçbir zaman. Ya yani mahkemelerde, dosyalarda bilir kişilerin hiçbirisi bu gözle 7 fark vardır yoktur diye bakmaz. O
0: Peki
1: esas
0: Uğur,
1: unsurlar var mı diye bakar.
0: senin ilgini çekebileceğim bir şey anlatayım sana. Selahattin diye bir arkadaşım var. Yanmar'ın yetkili ustası. Çok iyi bir denizcidir. Çok da iyi bir ustadır. Selahattin, ki burada dinliyorsa selam olsun. Selahattin sanıyorum motor soğutma sistemiyle ilgili bir buluş yaptı. Belli bir verim elde etti vesaire. İşte bunun haklarını da aldı. Sonra birisi bunu taklit etti. Selahattin mahkemeye verdi. Mahkeme enteresan bir karar verdi. İkisinin de üretimini durdurdu. Yani Selahattin kendi buluşunu üretemez duruma geldi. Mahkemenin mantığı da şu. Mahkeme sonuçlanıncaya kadar bir tür tedbir kararı gibi bir şey. Ve ikisinin de üretimini yasakladı. Bu yaygın olarak karşılaştığım bir şey mi?
1: Şimdi bu çok özel bir durum. Ben böyle bir durum hiç rastlamadım. Çünkü patent varsa ortada, patent sahibi her zaman üstündür. Yani patent hakkı sahibi üstündür. Ne demek üstün? Kamu kurumundan onaylanmış bir belge almıştır. Dolayısıyla onun üretme, pazarlama, satma haklarını elde etmiş olur. Bu yalnız şu değildir. Patent sahibiyim ben. Ben bu ürünü kayıtsız, şartsız üretirim diyemezsin. Mesela ben bir antibiyotik buldum. Antibiyotik çok etkili, süper. Fakat ben bunu piyasaya çıkartmam için ne yapmalıyım? Sağlık Bakanı'ndan ruhsat almalıyım. O ruhsat da bana vermeyebilir ruhsatı. Der ki senin bu ilacın antibiyotik olarak çok güzel ama içeni kalpten götürüyor 3 ay sonra. O zaman bana ilacı vermez, yan etkisi vesaire. Şimdi o ayrı bir durum. Şimdi Selahattin'in patenti varsa Selahattin de patenti ihlal eden kişiye karşı dava açmış. Mahkeme
0: Evet.
1: bir tedbir kararı verir. Biz bu tedbir kararını şöyle deriz. Patent sahibinin lehine bir tedbir kararı, patent sahibi üretip satma hakkını zaten devam ettirir. İhlal eden kişinin üretimini durdurma tedbir kararı verir.
0: Ama
1: Ama bunu
0: karşıda
1: verirken,
0: Uğur karşı taraf hayır ben kopyalamadım. Bu benim buluşum
1: tamam,
0: diyor. Mahkeme
1: diyebilir.
0: diyor.
1: Diyecek bunu. Zaten tedbir kararı ilk başta verilen bir karardır. Kolay verilen bir karar değildir. Çünkü patent sahibinin tüm haklarının, patente konu buluşuyla uygulanan tüm haklarının çok güçlü, etkin olması ve diğer tarafında ihlal edenin de %100 gözüne batar şekilde ihlal ediyor olması kanıtlanırsa bir tedbir kararını baştan verir mahkeme. Çünkü tedbir kararı mahkemenin sonunda verilebilecek bir tecavüzün varlığı kararının ilk başta verilmesi anlamına gelir. Bunu hakimler çok güçlü deliller olmadığı sürece böyle bir tedbir kararı vermez. Ama ters tedbir dediğimiz bir şey daha var. Yani der ki iki tedbir var. Birincisi der ki ihlal eden kişiye durduracaksın bu ürünleri ama Selahattin'e de der ki patent sahibine şu kadarlık teminat yatır. 100 bin, 200 bin, 500 bin, 30 bin dolar, euro neyse yatır banka şeye, mahkeme veznesine. Bu teminat yani sen haksız çıkarsan karşı tarafın zararını ödeyeyim. Ama ihlal eden de der ki ben üretime devam etmek istiyorum. Ben bir teminat koyayım. Biz buna ters tedbir deriz. İhlal ettiği iddia edilen kişi de mahkemeye teminat verir. Yatırır mahkemenin takdir edeceği teminatı ve üretimine devam eder. Şimdi her ikisini de durdurması şu anda benim ilk defa duyduğum bir şey. Onun için bunu ayrı bir incelemek lazım. Yani tarafların mahkemedeki iddiaları, savunmaları, var mı karşı dava, karşı davada ne demiş bunlara bakar ve mahkemenin de vermiş olduğu kararı yorumlayabiliriz. Mutlaka bu kararın bir arkasında gerekçesi, güçlü bir gerekçesi vardır. Ve her kararda mahkeme kararının bir üst, yani Bölge Adliye Mahkemesi istinaf, onun da bir üstü, Yargıtay süreçleri vardır. Onlar devam etmiştir. Yani bunları görmemiz lazım ama her iki tarafın üretimini durdurması mümkün değil. Öyle bir şeyin olması için çok özel bir durum olmalı. Onu incelemek gerek.
0: Peki, o zaman madem mahkemeden konuşuyoruz, biraz hukuk düzenine gelelim. Şimdi bana yine işte o benim Bebek 750 tasarladığım tekne, işte o bu telif ve patent meselelerini falan konuşurken ben şey demişim, ya dedim insanlar trafik kazalarında kaybettikleri yakınlarının bile hesabını soramadığı bir düzende kim takar patenti ve telif hakkını demiştim. Hukuk düzeni
1: Evet.
0: o zaman patent ve telif haklarının işlemesi için çok önemli herhalde, değil mi?
1: Mutlaka çok önemli. Şimdi burada güzel bir şeye değindin. Dediğin şu, patentim var. İhlal de eden varsa ben buna nasıl hukuki bir işlem yapabilirim? Tazminat yani zararımı alabilir miyim filan. Soru çok güzel. Şimdi bu hukuk sisteminin temeline baktığımızda bunların hepsi mümkün. Bunların hepsi mümkün de. İki tane önemli husus var. Biri mahkeme süreçleri çok uzun. Dolayısıyla hak sahibi hakkını sonunda alsa dahi Yargıtay süreci sonunda 3-4 yıl sonunda alacağı tazminat onun zararını karşılayacak düzeyde olmuyor. Bu birinci durum. Uzun süreçler. İkincisi de Türkiye'de kayıt dışı satışlar, kayıt dışı işi, ticaret çok fazla olduğu için mahkemelerde tazminat hesaplamalarında şirket defterlerine baktığınızda özellikle ihlal eden şirketlerde herhangi bir şey bulamıyorsunuz. Kayıtları yeterli bulamıyorsunuz. Dolayısıyla tazminat kararlarında bilir kişiler hesaplamakta çok büyük güçlük çekiyor. Dolayısıyla bu da hak sahiplerinin zararına oluyor. Nerede bu çok düzgün yürüyor? İlaç patentlerinde. Çünkü ilaç patentlerinde ilaç firmaları tüm satışları her bakımdan kayıt altında olduğundan bunların takibi, bilirkişiler tarafından incelenmesi ve Sağlık Bakanlığı kayıtlarının incelenmesi çok mümkün olduğundan hem ihlallerin tespiti hem de tazminatların hesaplanması, bu tür ilaç patenti gibi ekonomik kayıtların, ticari kayıtların çok güçlü tutulduğu kesimlerde mümkün. Ama çok kolay, mesela bahsettiğin senin buluşla ilgili olarak yapılacak olan ihlallerde, ihlalcinin kayıt defterlerine baktığında bilir kişi hiçbir şey bulamıyor. Ne sattığını, ne ürün aldığını, ürünün hangisi için ne fiyat verdiğini bulamıyor. Bunların da hesaplama yöntemleri var kanunda. O da çok net. Diyor ki eğer ihlal edenin ihlal durumu olmasaydı, hak sahibi ne kadar zarar etmişse bunu talep edebilir. Veya der ki ihlal eden ne kadar satış yaptıysa, ne kar ettiyse onu talep edebilir. Veya ben bu kişiye lisans verseydim, legal, yasal bir lisans verseydim, bu lisansla ne kadar gelir elde edebilirim? Bunu mahkemeden talep edebiliyor. Üç koşuldan birini talep edebiliyor. Mahkeme bilir kişi onu inceleyerek ona uygun bir kararı veriyor. Dolayısıyla bu süreçler uzun sürdüğü için birçok alanda, birçok konuda maalesef haklar çok hak sahipleri haklarının karşılığını, zararlarını karşılığını alamıyorlar. Bunun bir diğer yolu da tahkim süreci, yani arabuluculuk ve tahkim süreci. Arabuluculuk ve tahkim ile süreci kapsamında bunlar daha hızlı çözülebiliyor. Bir yıl gibi bir süreç içerisinde çözünebiliyor. Dolayısıyla da bu yolları da kullanmak mümkün. Ama her zaman hukuksal altyapı çok güçlüdür. Onu açıklıkla, rahatlıkla söyleyebilirim. Ülkemizdeki fikri ve sınani hukuk altyapısı, yani kanun, mevzuat, yönetmelik ve diğer haklarımızın hepsi, mevzuatımızın hepsi uluslararası standartlarda mevzuattır.
0: Peki yine ülkemizde enteresan bir örnek var. Armine diye bir Armani
1: Evet.
0: dava açtı. Benim ismimi kullanıyor diye. Ama Armine kazandı davayı.
1: Şimdi bu marka ihlali
0: Evet.
1: anlamına gelen bir hukuksal uyuşmazlık. Şimdi Armine ve Armani benzer mi? Bu
0: Evet.
1: benzerliğe şöyle
0: Ses olarak
1: bakacağız.
0: benziyor tabii.
1: Sessel benzerlik var. Var diyebiliriz. Şimdi marka benzerliğinde bir sessel, yani fonetik benzerlik var mı? Görsel benzerlik var mı? Yani o ürünün yazı karakteri, yazı stili, yazı biçimi diğeriyle benzeşiyor mu? Bunu hep şöyle örneklerim. Pierre Cardin'in bir marka kelimesi vardır. Pierre Cardin diye yazar. El yazısıdır Pierre Cardin. Fakat öbürü başka bir isimdir. Pierre Cardin değil ama el yazısı öyle bir yazılır ki uzaktan baktığında kelimeler tamamen farklı, fonetik benzerlik olmamasına rağmen görsel bir benzerlik olabilir. Dolayısıyla bunda da bir görsel benzerlik var. Kavramsal benzerlik olabilir. Marka örneklerine baktığında bir diğerini çağrıştırabilir, ilişkili olduğu imajı yaratabilir. Bu açıdan bakmak lazım. Armani örneğine baktığımızda mahkeme çok büyük olasılıkla bilirkişi incelemesi yapmıştır. Bilirkişi incelemesinde de bilirkişiler bu dediğim gözle bakmışlardır ve benzerlik, iltibas, yani herhangi bir karıştırıcı, halk nezdinde karıştırma durumu olmadığını raporlamış olabilirler ki ihlal olmadığı yönünde bir karar verilmiş olmuş sonunda. Yine de dosyayı görmeden çok fazla da yorum yapamayacağım.
0: Peki Uğur, madem patenti konuşuyoruz, Çin'i konuşmadan bu programı
1: Evet.
0: kapatamayız, bu sohbeti kapatamayız. Şimdi Çin
1: Mutlaka.
0: çok enteresan bir yol izledi. Yani
1: Evet.
0: birebir, yani götürüyorsun Çin'e bir çakmağı veriyorsun, sana aynısını işte 3 kuruş paraya yapıyor. Böyle
1: Hmm.
0: hatta yani Çin malı diye hani olumsuz duygular yaratacak şeyler de vardı. Ama Çin ısrarla üretimi sürdürdü ve oradan yani eskiden mesela Çin malı olduğunu saklamaya çalışırdı diyelim ki markalar. Ama şimdi kocaman kocaman Made in China yazıyor şey, ürünlerde. Yani Çin sanayi casusluğu diye niteleyelim. Oradan kendi özgün üretim bandına geçebildi. Sana nasıl geliyor Çin hikayesi?
1: Ben Çin'in hikayesini yaşamış birisi olarak güzel yorumlayabilirim. Çin'den önce tabii onu yaşamadık ama Çin'den önce Japonya buna benzer bir uygulamayı yaptı. Ben çünkü 1990'larda Türk Patent Marka Kurumu yoktu. Sanayi Bakanlığı Sınavi Daire Başkanı olmuştum 92 yılında. 94'te Türk Patent Enstitüsü'nü kurmuştum. Şu anki adı Türk Patent ve Marka Kurumu. O süreçte dünyadaki tüm ülkeleri çok yakından incelemiştik. Japonya, uluslararası alanda fikri sınai hakları en etkin biçimde kullanan ülkedir Japonya. Nasıl yapmıştır? Kendi ülkesinde patent korumasına ayrımcılık yapmıştır. Kendi vatandaşlarını ayrı korumuştur. Yabancılara yüksek ücretler vermiştir. Ve bir öğrenmiştir. Öğrenerek kendini geliştirmiştir. En son 1990'larda da uluslararası anlaşmaların hepsine katılarak uygun şekilde uygulamalarını sürdürmüştü. Çin ne yapmıştır? Çin, ben 2000'li yılların başından itibaren bu 25-26 yıldır Çin'e en az bir 15 kere gitmişimdir. O yıllarda Çin'e gidiyorduk. Ben hem patent konularını çalışırken hem de bazı sanayici arkadaşlarımla onlarınla birlikte giderdim. Orada Çinliler şunu diyordu: siz diyor hangi ürünü istiyorsunuz? Şu ürünü elimizde örneğimiz var. Diyor ki ben bunu yaparım, paranız ne kadar? Şimdi bütün firmalar, Türkler için konuşmuyorum, tüm dünyadan Çin'e gidip de ürün yaptıranlar nasılsa Çin'de ucuz diye diyor ki param şu kadar. Örneğin biz kumaş alırdık. Kumaş için kumaşın metresi 3 dolara, 4 dolara da var, 1 dolara da var. Cinsine göre değişiyor. Ne kadar paranız? 1,5 dolar. 1,5 dolarlık bize istediğimiz özellikte ürünleri yapardılar. Ve diyorlardı ki sizin paranız ne kadarsa biz onu yaparız. Siz tam parasını verin, biz aynısını yaparız. Ve yapıyorlardı da nitekim. Bunlar hem Çinliler burada işi öğrendiler hem de para kazandılar. Yani genel olarak kendileri bir uluslararası ilişkileri oluşturdular. Ve 20 yıl önce Çin'de mahkemeler hep Çin firmalarının lehine kararlar verirdi ve uluslararası konferanslarda da hep eleştirilirlerdi. Bu dediğim 2000'li yıllar, 2002, 3, 5, 10. Sonra 2015'ten sonra, 12'de 15'ten sonra Çinler artık hem Çin Patent Ofisi'ni güçlendirdiler hem de mahkeme altyapılarını çok güçlendirdiler. Şimdi Çin'de en son geçen yıl gittim, geçtiğimiz yıl Hangzhou'ya gittim, Wuhan'a gittim, birçok kentinde gezdim. Öyle büyük üniversiteler ve öyle büyük laboratuvarlar var ki ve çok sayıda da patent marka vekilleri var. Dünyada patent başvuru sayısı yılda 1,5 milyonun üstünde. Sadece Çinlilerin yapmış olduğu patent başvuruları. Türkiye'de bu sayı 10 bin, 15 bin filan. Yani nüfusla oranlasan bile bizim 85 milyon nüfusumuz 10 binken onların 1,3 milyon nüfusuna 1,5 milyon. Dolayısıyla bizden çok kat kat fazla patent başvuru süreçleri, sayıları var. Ve bu sadece Çin'in kendine yaptığı başvurular değil, Çin firmalarının Avrupa patent, Amerika patent ve diğer ülkelere yaptıkları başvurular da çok sayıda fazla. Ne yaptılar? Öğrendiler ve fikri mülkiyet hukukunu ve altyapısını da zaman içinde geliştirdiler. Bugün Çin firmaları dünyada birçok patentin ve önemli buluşların sahipleri. Hepimiz biliriz veya gençler bilmez. Apple, Samsung'un dışında birçok telefon üreticisi firmalar da vardı. İşte Ericsson'du, BlackBerry vardı, Kanada firması. Bunlar birçok
0: Evet.
1: firmalar. Şimdi onların hiç değişik Çin firmaları da büyük bir hızla büyüyorlar, gelişiyorlar ve Türkiye'deki yine telekomünikasyon firmalarıyla da çok büyük, sadece Türkiye'de değil, dünyadaki firmalarla işbirliği içindeler. Çünkü hem öğrendiler hem altyapıyı güçlendirdiler. Yani hep ben şunu söylerdim. Bir ülkede eğer sanayi altyapısı çok düşükse, kötüyse, örneğin bugün Afrika'da, Tanganyika'da patent korumasının çok anlamı olur mu? Anlamı şöyle olur: yabancılara karşı siz bir hak tesis edersiniz. Osmanlı dönemi sonrası, o Cumhuriyet döneminde Türkiye'de sanayinin gelişmesi yoktu. Türkiye çok uzun süre fikri sanayi mülkiyet uygulamalarına katılmadı. Ta 1879 yılındaki İhtira Beratı Kanunu benim başkan olduğum dönemde 95 yılında değiştirildi. Yani ben 3 sene İhtira Beratı Kanunu'nu uyguladım Sınav Mülkiyet Dairesi Başkanı iken. Türk patenti kurduktan sonra o kanun gitti. Niye böyle oldu? Çünkü ulusal bir sanayi altyapınız yoksa fikri mülkiyet, sınav mülkiyet korumasını sakın yapmayın. Çünkü taklit ederek öğrensin kendi sanayiniz bunu. Bu temel bir felsefe. Yıllar önce bunlar geçerliydi. Sonra ne oluyor? Kendi sanayiniz gelişiyor. Çin sanayisi gelişti, gelişti. Çin ne dedi? Ben artık güçlü bir sınav mülkiyet koruması yapıyorum, koruyorum. Niye koruyor? Çünkü artık yabancıyı taklit etmiyor firmalar. Kendi ülkedeki başka firmaları taklit eder oluyor. O zaman bu kanser gibi sanayiyi etkileyeceğini hissediyor, biliyor zaten. Bu iki kere iki dört. Ne yapıyor? Güçlü korumaya getiriyor. Eğer ülkenin sanayisi yoksa, kötüyse, fikri mülkiyet, sınav mülkiyet korumasına gerek yok, çünkü öğrenmeyi engelliyor. Ama öğrenip de geliştiysen, artık yabancıyla mücadele edebilecek duruma geliyorsan, o zaman bu korumayı yapacaksın. Türkiye bu korumaların tamamını 1994 yılında mevzuatı değiştirdi. Avrupa Birliği ile uyum, gümrük birliği ve uyum çalışmaları, Dünya Ticaret Örgütü'nün kuruluş süreci 95 yılı bu sistemi Türkiye'de kurdu. Benim o zaman başkanlığım yaptığım dönemde Türk Patent Enstitüsü'ne, ve şu anda da bunu devam ettiriyor. 2017 yılında da sınav mülkiyet mevzuatını yeniledi ve Uluslararası Avrupa Patent Ofisi'ne de katıldı. Şu anda hem Avrupa Patent Ofisi'nde üyesi, hem de PCT dediğimiz Patent İşbirliği Antlaşması, Uluslararası Patent Başvuruları, Madrid Protokolü, Uluslararası Marka Başvuruları ve diğer tasarım başvuruları, Laha Anlaşması'nda da taraf oldu o tarihlerde. Şu anda dünyada fikri mülkiyet korumasına önemli bir ülke konumunda Türkiye. Bu sürecinde bundan sonra da yine çok iyi yönetilmesi lazım. Çünkü dünyada bir başka husustan bahsedeyim. Şimdi fikri mülkiyet koruma uluslararasıdır, globaldir. Yani bir eser yarattığınızda, ortaya çıkardığınızda bu dünyanın her yerinde korunur. Ama dünyanın o ülkesinde bir ihlal olursa sizin eserinizle ilgili, örneğin bir güzel fotoğraf çektiniz veya bu radyo programımızı aldı birisi Rusya'da veya Çin'de, bu radyo programını, şimdiki teknoloji gelişti, İngilizceye veya Çinceye çevirerek, makine tercümesiyle orada bir yayınladı. Bu bir fikri mülkiyet ihlalidir. O zaman biz bu ihlale karşı davayı orada açarız. Açmak zorundayız. Çünkü ihlalin olduğu yerde açacaksın. O zaman ne oluyor? O ülkenin hukuku geçerli. Çin, Rusya veya Almanya ise Almanya, Türkiye ise Türkiye. Şimdi dolayısıyla globalde fikri mülkiyet koruması globalken, fikri mülkiyet haklarının uygulanması, biz buna enforcement deriz, yani üçüncü kişilere karşı hakların uygulanması ise lokal, ülkesel, ülke mevzuatları uygulanır. Ülke mevzuatları, o da şudur enforcement'ta: cezai hükümler, yaptırımlar, tedbirler ve işte diğer hukuki hukuki işlemler, bunların hepsi ülkesel uygulanır. Uluslararası anlaşmalar genelde tescil ve koruma için, yani koruma, patent hukuku, patent tescili, marka tescili, copyright koruması konularında bir uluslararası uniform dediğimiz bir harmonizasyon vardır. Ama ülkesel hukuklarla ilgili olarak bu harmonizasyon şu anda dünyada yok. Her ülke kendi içinde farklı uygulamalar yapıyor. Dolayısıyla bu uygulamalar nedeniyle bugün dünyada ciddi tartışmalar var üst düzeyde. Bu tartışmalar neler? Ben diyor teknoloji gelişmiş ülkeler, ben diyor çok büyük teknolojik gelişmeler yapıyorum. Birçok ülkede de patent alıyorum veya ben çok güzel yazı yayınlar, müzik yayınları, şunlar bunlar yapıyorum. Bunlar birçok ülkede de yayınlanıyor ama ihlal olduğu zaman ben ülkesel mahkemeye gittiğimde işimi yeterince hızlı çözemiyorum, etkin tedbirler alamıyorum. Dolayısıyla sistem işlemiyor diyor. Önceleri hep teknoloji gelişmiş ülkeler buluşlar yapardı. Şimdi yazılım teknolojisindeki büyük gelişmeler artık küçük ülkelerde de büyük buluşları ortaya çıkarabiliyor. Çıkıyor şu
0: Peki,
1: anda.
0: Uğurcuğum, zaman hızla geçiyor. Hazır seni yakalamışken, patent ve telifi konuşurken, yapay zeka ile ilgili çalışmanız var mı? Yani şu anda mesela internette bir sürü karikatür, çizim vesaire dolaşıyor. Yapay zekaya yaptırıyorlar. Yani şu çok mümkün, işte Beysun'un çizgileri gibi bana şu lafı içeren, şu espriyi içeren bir karikatür yap diyor.
1: Evet.
0: Benim telif hakkım var mı yapay
1: Çok
0: zekaya
1: güzel bir soru. Şimdi dünyada tartışılan son 6-7 yıldır tartışılan son 6-7 yıl dediğim yapay zekanın uygulamaya, günlük hayata girmeye başlamasıyla ki şimdi çok yaygınlaştı, ilk başladığı süreçte de etkisi vardı. Yapay zekanın hak sahipliği. Bu soru bu. Yani ben diyorum ki bana şöyle bir karikatür çiz, bana çiziyor. Şimdi ben bu çizim karikatürün hak sahibi kim? Soru bu. Yani ben miyim?
0: Evet.
1: Fikri
0: E,
1: verdim.
0: o e,
1: O mu?
0: espri sana ait. Espri sana ait.
1: Evet.
0: Çizgiler benim çizgilerim.
1: O mu? Yapay zeka mı? İkimiz mi? Soru
0: Aynen.
1: bu. Ben miyim?
0: Evet.
1: Yapay zeka mı? İkimiz mi? Ortak mı?
0: Evet,
1: Şimdi
0: evet.
1: bu bütün dünyada yıllardır tartışılıyor. Şimdi bir örnek Amerika'dan vereyim. Amerika'da bir İngiliz gazeteci Endonezya'ya gidiyor. Endonezya'da o maymunların fotoğraflarını çekmek için ormanda düzeneğini kuruyor ve bir maymun 3 gün falan çalışıyor, her şeyi kuruyor, test çekimleri yapıyor. Gidiyor şeyin karşısına geçiyor kameranın, deklanşöre basıyor, fotoğrafı çekiyor falan derken 3 günün sonunda uzaklaşıyor bir şekilde, ya tuvalete gidiyor ya bir şekilde uzaklaşıyor kameranın başından ve geliyor bakıyor ki bir tane maymun gelmiş deklanşör kameranın deklanşöre basıyor, fotoğrafı çekiyor filan derken 3 günün sonunda uzaklaşıyor bir şekilde, ya tuvalete gidiyor ya bir şekilde uzaklaşıyor kameranın başından ve geliyor bakıyor ki bir tane maymun gelmiş deklanşöre basmış herhalde onu

0: Amerika'da PETA diye Hayvan Hakları Koruyucuları Derneği bir dava açıyor David Slater aleyhine. Diyor ki bu diyor hak sahibi burada diyor David değildir. Hak sahibi
1: Maymundur.
0: Naruto'dur, maymundur. Ve dava ilk derece mahkemesinde reddediliyor. Diyor ki Amerika ilk derece mahkemesi hayvanların bir telif hakkı yoktur. Çünkü telif yasaları ve bütün yasalar insan sücesi üstüne kurulmuştur. Bu nedenle de hak sahipliği olamaz diyor. Bunu üst mahkemeye götürüyor PETA. Orada da kaybediyor davayı. Üst mahkemede son kararda diyor ki hayvanların bir telif hakkı yoktur. Şimdi bu şuna geliyor. Amerika bile her şeye fikri mülkiyette yol açan, kolaylık tanıyan ülke, telif hakları veya fikri sınayaklar konusunda hayvan haklarının yasalarda mevcut olmadığını açıkça karar veriyor. Şimdi diğer örnek Avrupa Patent Ofisi'ne bir patent başvurusu yapılıyor. Thaler isimli bir yapay zeka sahibi patent başvurusunda diyor ki bu patentin sahibi yapay zekadır. Yapay zekaya patent verilsin istiyor. Avrupa Patent bunu reddediyor. Diyor ki yapay zekanın Avrupa Patent Sözleşmesi'nde herhangi bir hak sahipliği olması mümkün değildi. Hak sahipliği insan üzerine kurulmuştur. Yani tüm hukuk sistemleri insan sücesi üstüne kurulmuştur. Ve dolayısıyla yapay zekanın bir hak sahipliği olmadığını söylüyor Avrupa Patent Ofisi. Bu başvuru, aynı başvuru Amerika, Çin, Avustralya, birçok ülkeye, İngiltere'ye başvuruluyor. Bir tek Avustralya'da lehine karar çıkıyor Thaler'in ama o da bir üst mahkemece bozuluyor. Sonuç, yapay zekanın bir hak sahipliği yoktur. Yapay zekanın hak sahipliği yoktur demiyoruz da yapay zekanın hak sahipliğini sağlayacak bir hukuksal altyapı yoktur. Şimdi dünya yapay zeka üzerine bir hukuksal altyapıyı da oluşturmaya çalışıyor. Çünkü yapay zekayı herkes kullanıyor. Öyle ya
1: Evet.
0: da böyle kullanıyor. Buluş yaparken kullanıyor, buluş yaptırıyor. Bunlar hep mümkün. Artık mümkün ve 3-5 sene sonra çok daha ilginç şeyler yaşayacağız. Şimdi dünya bu hukuksal altyapıyı oluşturmaya başlıyor. Fakat bu hukuksal altyapı şimdi yapay zekaya her şeyi de hak vermek de bir yana mümkün. Peki yapay zekanın sorumluluğu var mı? Şimdi soru da bu. Yani sürücüsüz araçlar geziyor ortalarda.
1: Evet.
0: Sürücüsüz araç bir kaza yaparsa yaptı. Uber'in
1: Evet.
0: aracı bir insanı öldürdü 5-6 sene önce. Tabii bu davaya gitmeden tarafların anlaşmasıyla sonuçlandı, kapatıldı diyebiliriz ama sonuçta yapay zekanın bir sorumluluğu var. Buradaki sorumluluk kime ait diye sorarsak yapay zekanın kendisine mi? Onu tasarlayan donanımı yapana mı, o donanımın üstüne yazılımları hazırlayana mı veya bunlara destek olan, fikri getiren, parasal katkıyı sağlayan, onun işini işveren mi? Bu tartışmalar da var. Çünkü yapay zeka hep iyi şey yapmıyor. Yapay zeka kötü şey de yapabilir. Siz onu iyi niyetle tasarladığınız bir yapay zeka pekala sizin iyi niyetle tasarladığınız ve verdiğiniz, yaptırdığınız görevlerin dışında üstüne emzem olmayan şeyler de yapabilir. Üzerinde kameralar var, size birçok görüntüyü alabilir ve hackerlar tarafından da müdahale edilebilir. Ve bu hackerların müdahaleleriyle de elde edilen bilgiler istenmeyen şekilde yayılabilir. Dolayısıyla yapay zeka kullanımı, üretimi ve kullanımı ile ilgili olarak da bir mevzuatın ortaya çıkması gerekiyor. Bu konuda Avrupa Birliği de son 3-4 yıldır uzun yıllar ama son 2 yılda ciddi sonuçlar elde eden bir dokümantasyon hazırladı. Yapay zeka mevzuatı şeklinde 3 tür yapay zeka türü ortaya kondu. Birincisi kolay izin verilebilen yani bildiğimiz birçok işi yapabilen yapay zeka türleri robotlar veya diğer yapay zeka örneğin sürücüsüz araçlar vesaire bu ikinci kategoriye giriyor. Belli testlerden geçerek belli onayların alınması. Bir üçüncüsü ise

0: tamamen yasak olan örneğin yüz tanıma sistemleri. Şimdi yüz tanıma sistemlerinde yüzümüzü grafik olarak, fotoğraf olarak tanıyarak bize geçişler sağlayan güvenliklerde birçok yerde kullandığımız pasaportlarda vesaire bu tür yapay zekalar kullanılıyor bunlarda. Ama bu yüz tanıma sadece yüzü bir grafik iki boyutlu görüntülerle çözmek ve bu kimdir diye bunu algılamak yapıyorsa burada bir şey yok. Ama bu yüze bakarak kişinin kişisel dillerini, kafasındaki düşüncelerini de okuyabiliyorsa bu yasak. Bu
1: Burada
0: artık
1: problem.
0: daha öteye gidiyor. Şimdi bu gidiş de bu ama bakın bu olmayacak demeyelim. Bunlar uzun süre değil. Bizler göreceğimiz süreç içinde 5-10 yıl içinde bu tür yapay zeka türleri de gelişecek. Yani inanılmaz bir hızlı gelişme var. Bu gelişme içinde tekrar fikri mülkiyete dönersek, fikri mülkiyet altyapısı, uluslararası mevzuat altyapısı da artık bugünün teknolojisini karşılayabilir durumda değil. Bunu ben kendim yaşadım. 40 yıldır bu sektörün içindeyim ve onun öncesini de yıllarca hem ulusal hem uluslararası bazda birçok uzmanlarla konuştum, hala da görüşüyoruz. Bugünkü fikri mülkiyet, sınai mülkiyet, uluslararası mevzuatı yeterli değil. Ben öyle görüyorum ve birçok arkadaşım da öyle görüyor. Yapay zeka sonrası yeni bir yapay zekaya ilişkin koruma mevzuatının yürürlüğe konacağını düşünüyorum önümüzdeki 10 yıl içinde. Bu mümkün olacak ve olmak zorunda. Avrupa Birliği de yapay zeka uygulamalarında yapay zeka mevzuatında uygulamaya koydu. Şimdi bunu ilaçlar için geriye dönüp baktığımda ilaç patentlerine 1960'lı 70'li yıllarda çok kötü gözle bakardık. İlaçlara patent verilmemeli, insan sağlığı parayla karşılanmamalı, yiyecek içeceklere de patent verilmemeli. Tartışmalar uzun süre sürdü. Hatta Türkiye Avrupa Patent Sözleşmesi'nin tüm müzakerelerine 1973 yılından başlayarak katıldı. Avrupa Patent Sözleşmesi'ni imzalamadı. Niye pardon, imzaladı ama meclisten onaylatmadı. Ta ki 2000 yılına kadar benim başkanlık dönemimin sonlarında kanunu meclise gönderebildik. 1973 ve 2000 yılı arasında ki uzun uzun süreçte Türkiye ilaçta patent nedeniyle bu sisteme katılmadı. Burada da ne oldu? İlaç patentleri alabildiğine biraz önce örneklemiştim. İlaç patenti almak piyasaya ilacın çıkmasını sağlayan, her bakımdan kolaylık sağlayan bir konu değildir, bir hak değildir. İlacın ruhsatlama sürecinin de tamamlanması gerekir. Önceleri bir ilaç ruhsatının tamamlanması birkaç milyon, önceleri dediğim 1960'larda ve 70'lerde birkaç milyon dolara mal olurken artık bu birinci, ikinci, üçüncü, dördüncü fazlar süreçleri ve bunların süresi 1-2 yıldan 10-15 yıla çıktığı için artık ilaçta patentlerin hiç tartışılmıyor. Patent olabilir çünkü uygulamaya konurken ruhsat süreci çok uzun ve çok karmaşık. Şimdi yapay zekada da bu olacak. Yapay zeka ürünleri şimdi alabildiğine kullanılıyor ama bunların da belli türleri için mutlaka bir onay mekanizmasından geçmesi, bir denetim mekanizmasından
1: Peki.
0: geçmesi yolları da uygulanacak.
1: Uğur, zamanımızın sonuna yaklaştık. 2 dakikamız, 3 dakikamız falan var. Gel denize dönelim. Bu hazır hukuk konuşuyoruz. Şimdi bu yeni düzenleme var biliyorsun. 17 Temmuz'da sanıyorum şeye girecek.
0: Evet.
1: Şimdi aynı kabahate farklı ceza gibi bir durum çıktı karşımıza. Yani diyelim ki kağıt harita bulundurmak zorundasın.
0: Evet.
1: Eğer kağıt harita bulundurmazsan işte şu kadar cezası var. Fakat tekne boyuna göre ceza değişiyor. Yani 10
0: Evet.
1: metrelik bir teknen varsa işte sanıyorum 2500 lira metre başına.
0: Doğru.
1: İşte 25 bin lira ceza geliyor. Ama 20 metre teknen varsa bu 50 bin liraya çıkıyor. Şimdi bu nasıl bir hukuki mantık sence? Aynı kabahat tekne boyuna göre ceza miktarı değişiyor. Ne
0: Evet.
1: dersin?
0: Ya
1: Tekne sahibi
0: bunu
1: olan.
0: ben tabii anlamak çok gerçekten mümkün değil. Yani anlayabilmek mümkün değil. Çünkü normalde cezaların caydırıcılığı tabii ki olmalı. Ama ceza ile suçun da bir bağlantısı, bir oranlanması gerekir. Aynı suç harita bulundurmamak küçük ve büyük teknede kaldı ki teknoloji o kadar gelişti ki bugün hani deniyor ki efendim telefonun arızalanır, bataryası pili biter. Ya büyük teknede onlarca şey var yani pil, telefon, batarya filan hepsi bir yana. Yani hala fenerler var, hala denizlerde olacak tabii olmasın demiyorum. Ama bu kadar gelişmiş teknolojide bir haritanın da bu kadar ağır bir ceza ile cezalandırılması, hele de tekne boyuna göre farklı şekilde cezalandırmasını anlamak mümkün değil. Yani bunların hepsi bir gözden geçirilmeli. Bunu hazırlayan kişilerin mutlaka ya denizde yaşayanlara danışması ya da denizde yaşayanlardan bir ikisini de içlerine alıp bunlar nasıl uygulanır, nasıl uygulanmaz bunu görmeleri ve bir de tabii hukukta cezada bir oranlılık esası vardır. Bu esasında göz önüne alınması gerekir. Ama maalesef ben bunu hiç şey yapamıyorum yani kabullenemiyorum. Geçen şöyle bir durum oldu. Yani tartıştığımız konuydu. Bugün çok yeni gelişme olduğu için söyleyeyim. Göcek'teki Mapaç Amandıra'da ben ücretlerin pahalılığından bahsediyorum. Yüksek yani bunu herkes söylüyor. Kimse kullanmıyordu. Ben şu anda Göcek'teyim ve her gün drone ile çekim yapıyorum. Boş koylar. Çamandıralı koylar boş. Bunlar niye boş? Pahalı. İkinci bir gerekçe şuydu. Efendim Göcek'te ben Mapa Çamandıra'da bir rezervasyon yapıyorum Sarsala koyunda. Beni gönderiyor boş olan bir ucra bir yerdeki Çamandıra'ya. Ben bunu kendim seçebilir miyim? Evet dediler seçebilirsin. Seçiyorsun %20 pahalı üstüne para koyuyorsun. Kardeşim yani bir şey yapıyorsan bunun amacının doğayı korumak olduğunu vurgulaman yerine para para para ben bundan rahatsız oluyorum. Parayı
1: Hocam.
0: vermek istemiyorum demiyorum. 100 kere daha vereyim, 1000 kere daha vereyim. Ama ya göz göre göre sırf para için doğayı koruyorum maskesi altında para için yapılan şey de maalesef çok rahatsız ediyor.
1: Peki
0: Söyleyeceğim bu
1: o
0: yani o 2500 lira çarpı teknenin boyunu ölç. 2,5'la çarp 2500 koy bankaya parayı yarın bir gelirse sahil güvenlik ceza yazarsa hemen öde kurtul. Herhalde onda da yüzde hemen
1: Peki.
0: ödersen düşecek bilmiyorum.
1: Uğurcuğum, zamanımız bitti. Çok teşekkür ettim zaman ayırdığın için.
0: Ben
1: Çok iyi.
0: teşekkür ediyorum. Yani ben bu çok basit bir patent marka tartışması başlayacağız diye düşünüyorum ama konu yapay zekaya getirdin. Dünyanın geleceği bunun üstünde çok ciddi tartışmalar oluyor. Ben size şunu söyleyeyim. Tahminim de o. Bu Trump yarın bu savaşların sonrasında ben fikri mülkiyet sisteminden çıkıyorum arkadaşlar diyebilir. O zaman dünyada yepyeni bir düzen ortaya çıkacak bu konuda.
1: Evet.
0: Onu da göreceğiz diye bekliyorum. Çok teşekkür
1: Bekliyorum.
0: ediyorum.
1: Ben de çok teşekkür ediyorum. Evet, Açık Denizli bu hafta Uğur Gürşat Yalçıner'le yaptık. Patent, hukuk, işte telif ve patent haklarını konuştuk. Açık Deniz bu hafta da böyleydi. Haftaya görüşmek üzere. Hoşça kalın.
2: Açık deriz.

Önüm, arkam, sağım, solum, deniz, açık deniz. Hazırlayan ve sunan Beysun

0: Desteği için Apaçık Radyo dinleyicisi Nasıh Tümay'a teşekkür ederiz.
1: Apaçık Radyo. Reklamlar.
2: Yaz sıcağına caz serinliği getiren festival İstanbul Caz Festivali 33. kez şehrin sevilen mekanlarında izleyiciyle buluşuyor. Marcus Miller, The Sacred Souls, Robert Plant, Caz Vapuru, Parklarda Caz ve daha fazlası 30 Haziran 13 Temmuz arasında İstanbul'da. Ayrıntılı bilgi caz.iksv.org'da. Apaçık Radyo katkılarıyla.
3: Güvenlik kültürümüzün temel unsuru olan iş sağlığı ve güvenliği, proaktif yaklaşımla iş yerlerinde sağlıklı ve güvenli bir çalışma ortamı hedefliyor. Bu amaçla hayata geçirilen madencilikte iş sağlığı ve güvenliğinin geliştirilmesi projesi MİSGEP, finansal destek ve rehberlik programı kapsamında 29 ilde saha ziyaretleri ile yerinde gözlemler yaparak yeraltı, kömür ve metal madenlerine özgü teknik rehberlik çalışmaları yürütmüş ve bu madenlere finansal destek sağlamıştır. www.isginfo.org. Bu proje Avrupa Birliği ve Türkiye Cumhuriyeti tarafından finanse edilmektedir.
1: Reklamlar bitti.
4: Apaçık Radyo.
0: Desteği için Apaçık Radyo dinleyicisi Lale Çavuldur'a teşekkür ederiz.
1: Fizan Ekspresi.

0: Farsi Dünyanın Müziği. Hazırlayan ve sunan Milat Bülent Kılıç.
1: Selam Berdustan-ı Gerami. Ezap Açık Radyo, Bername-i Fizan Ekspresi İran Mişnevit. Milat Bülent Kılıç Estem. Nihayet İran'la Amerika arasında bir mutabakat metni imzalanmış gözüküyor. İsrail bu anlaşmayı engellemek için elinden gelen her şeyi yaptı ve bu nedenle Trump'la Netanyahu birden çok kez karşı karşıya geldi. Hatta Başkan Yardımcısı Vance, İsrail kabinetinin bu anlaşmayı eleştirmesi üzerine sert bir açıklama yaptı ve İsrail hükümetinin kabinesinde olsaydım dünyada elimde kalan tek güçlü müttefiğe saldırmazdım demek zorunda kaldı. Anlaşma hem Amerika'da hem İran'da hem bölgede ve hem de dünyada çok geniş kesimleri bir miktarda olsa rahatlattı ama zalim İsrail devletinin bu işten hoşnut olmadığını biliyoruz. Ben bu nedenle anlaşmanın çok kırılgan olduğunu, İsrail'in bu anlaşmayı sabote edecek eylemlerden vazgeçmeyeceğini düşünmeye devam ediyorum. Daha önce de yazmıştım ve kimi programlarda da yorumlamıştım. Eğer ille biri kazandı diyeceksek, bunun İran İslam Cumhuriyeti olduğuna kuşku yok. Çünkü ülke balkanize edilemedi, azınlıklar ayaklanmadı, rejim değişmedi, oğul Rıza Pehlevi ya da Ahmedi Nejat iktidar olamadı. Halk Trump'ın, Junior Rıza'nın, Netanyahu'nun çağrısına rağmen sokağa dökülmedi ve benzeri şeyler. Peki ne oldu? Ülkenin hava, deniz gücü büyük ölçüde yok edildi. Petrol tesisleri ve yeraltı silah depoları önemli zararlar aldı. Çökmüş olan ekonomi yerle bir oldu. Rejimin önder kadrosu daha ilk günlerde suikastlerle öldürüldü. Bunun sonucunda da rejimin ekonomik ve siyasi anlamda en önemli gücü olan Sepah'ın yönetimdeki yetki alanının genişlemesi söz konusu oldu. Ama İran'da rejimin en radikal kanadı da anlaşmanın karşısında konumlandı. Erakçi'yi ve Pezeşkiyan'ı bu anlaşmadan dolayı protesto etti ve bu ekibi Baba Hamane'in kanını yerde bırakmakla suçladı. Yani savaşın ve anlaşmanın sonuçlarından biri de rejimin kendi içinde bölünmesi oldu bir kez daha. Bir ara verelim ve programın ilk parçasını dinleyelim. Bugün size İran kökenli bir Kürt müzisyen olan Diler Kemanger'den birkaç parça dinletmek istiyorum. Dinleyeceğimiz ilk parça Fremmede adını taşıyor ve onun Ke Bidare yani Kim Uyanık adlı albümünden. Soranice bir parça ve adının anlamı da Atma Beni.

Hem havari top bir çuva evarane ve kuseber şenem de kao vau vau ti bir betava avcegayı

İran kökenli Kürt müzisyen Diler Kemanger'den dinledik. Apaçık Radyo'da Fizan Ekspresi programı devam ediyor. Şimdi ise Halhaloke yani Uğur Böceği adlı parçasını dinliyorsun.

Apaçık Radyo'da Fizan Ekspresi programı devam ediyor. Fizan Ekspresi her cumartesi saat 14'te yayınlanıyor. İran kökenli bir başka Kürt sanatçının bir parçasının yorumuyla devam edeceğiz. Parça, İran Kürt müziğinin en önemli sanatçılarından biri olan, 1921'de doğup 1972'de çok erken bir yaşta ölen Esen Zirek'in Hey Benez adlı parçası. İranlı genç müzisyen Ehsan Şahbazi'nin yorumuyla dinliyoruz. Thank you.

Perestu Ahmedi adlı genç bir kadın şarkıcı var. O ve arkadaşları 11 Aralık 2024'te bir kervansarayda bir konser vermişti. Konserin gerçek bir izleyici kitlesi yoktu ama sanal ortam ona göre düzenlenmişti ve sanki Perestu Ahmedi büyük bir kitlenin önünde söylüyordu bu kervansarayda. Başı da açıktı. Ahmedi ve arkadaşlarının Mehsa olayları devam etmekteyken gerçekleştirdikleri bu eylem hem ülke içinde hem de ülke dışında İranlılar katında ciddi bir karşılık bulmuştu ve bu nedenle şarkıcıya ve gruba hemen ertesi gün soruşturma başlatılmıştı. Geçtiğimiz günlerde ise mahkeme süreci tamamlandı. Kadın saçının görünmesini de, kadınların kamusal alanda şarkı söylemesini de yasaklayan rejim, bu konseri kamu ahlakına aykırı ve muzır buldu. Bu nedenle de Perestu Ahmedi'ye de öteki 8 ya da 9 grup arkadaşına da cezalar yağdırdı. Her biri için 74 kırbaç cezası verdi. 2 yıl sanat yapma haklarını elinden aldı ve 2 yılda yurt dışı çıkış yasağı getirdi. Bu kırbaç yaralarından birini bir gençte görmüştüm ben. Her bir darbe insanın teninde iri dişli bir fermuara, bir büyük mont fermuarına benzer bir iz bırakıyor ve geçmiyor. Savaş bitiyor ama İran İslam Cumhuriyeti'nin eziyeti bitmiyor yani. Fakat ilginç bir şey oldu. İran'ın yaşayan en önemli müzisyenlerinden biri olan Hüseyin Alizade, Hüseyin Elizade bir açıklama yaptı ve Perestu Ahmedi ile arkadaşlarına verilen cezayı protesto etti. Şarkı söylemeyi ve enstrüman çalmayı cezalandırmanın bir taş devri zihniyeti olduğunu söyledi. Hatta daha sonra bir başka açıklamadaysa, bir sosyal medya paylaşımındaysa, ben Perestu Hanım yerine 80 darbe yemeye razıyım dedi. Bu ikinci açıklama benim çok hoşuma gitmedi doğrusunu isterseniz. Ama ilki önemliydi. Hüseyin Alizade gibi bir müzisyenin Perestu Ahmedi'ye yüksek sesle sahip çıkıyor olması, bunu dile getiriyor olması pek nadir görülen şeylerden biri. Rejimin içinde yaşayan, onlarla birlikte yaşayan, İran'da yaşayan sanatçılar açısından çünkü çok kez seslerini çıkarmıyorlar ya da çıkaramıyorlar. Şimdi Perestu Ahmedi ve arkadaşlarının Heyrani adlı şarkısını dinleyelim.

Hepinizin bildiğini sandığım İngilizce bir parça var. Bang Bang ya da My Baby Shut Me Down adıyla geçiyor. Parça aslında ilk olarak 1960'larda Cher tarafından seslendirilmiş. Fakat yine de Nancy Sinatra ile özdeşleşmişti. Sonraları 1990'larda bir de Pulp Fiction filminde kullanılınca o dönemde de ünlü olmuştu. Bugün o şarkının Farsça söz yazılmış bir versiyonunu bir zamanların İranlı'nın en önemli kadın sanatçılarından olan Elahe Hanım'dan dinleyeceğiz. Bang Bang.

Apaçık Radyo'da Fizan Ekspresi programı devam ediyor. Cher'in ve Nancy Sinatra'nın ünlü Bang Bang'inin Farsça versiyonunu Elahe Hanım'ın sesinden dinledik. Ama yıllar sonra Guguş da Bang Bang adlı bir şarkı yaptı. Bu bütünüyle başka bir şarkıydı. Şimdi de onu dinleyeceğiz.

دلم گرم بازی. Come on, کیو کیو بنگ بنگ. بازم کیو کیو بنگ بنگ.

Ülkelerin yıkımlarından, çöküşlerinden, çürümelerinden söz ederken bir ölçüde gözümüzden kaçan bir öğe olduğunu sanıyorum. Biz bu öğeyi bazen beyin göçü olarak ifade ediyoruz ama bu çok soyut, çok geniş ve bazen kastını iyi ifade etmeyen bir şey oluyor. Elbette uzun ve karmaşık bir konu ve burada birkaç cümlede iyi açıklayabileceğim konusunda kuşkuluyum. Bu nedenle bu konuya niçin girdiğimin gerekçelerinden söz etmem daha uygun olacak sanıyorum. İran'da pop müzik türünün kurucuları arasında yer alan bir müzisyen var. Adı Hesen Şemizade. Bugün bir ölçüde müzikle de ilgilenen İranlı gençlere Şemizade'den söz ettiğimde bana gülüyorlar ve muhtemelen bir yabancı olan benim bu işten ancak bu kadar anladığımı düşünüyorlar ama yanılıyorlar. Ne zaman Hesen Şemizade'den bir şey çalacak olsam hep aynı şeyleri anlatıyorum ama bir kez daha konuşacağım bu konuda. Benjamin'den esinle şöyle söylemiş olayım. Kültür bir barbarlık, bir şiddet tarihidir. 1960'ların ortasında müzik dünyasına adımını atan Hesen Şemizade, dönemin en önemli gruplarından olan Black Cats'in üyelerinden biriydi. Saksafoncuydu. 1970'lerin başında İran'ın müzik tarihinde yer edinecek, klasikleşecek bir grup parçayı o besteledi. Ebi'nin seslendirdiği Şekar örneğin, Av adlı ünlü şarkıyı o bestelemişti. Bu parça 1975'te İstanbul Müzik Festivali'nde birinci olmuştu. Guguş'un seslendirdiği Dop Pencere yani iki pencere ve Mordab yani bataklık adlı parçalar da onun besteleridir. Ayrıca birçok ünlü parçası var o dönemden. Acı olan şey ise Şemizade'nin devrimden sonra Amerika Birleşik Devletleri'ne taşınmak zorunda kalmasıyla ve orada büyük ölçüde geçim güçlüğü nedeniyle daha basit, daha derinliksiz ve bir anlamda daha arabesk bir müzik yönelimi içine girmiş olması. Yani müziği yasaklar, insanlarınızı aç bırakır ve onların ülkelerini terk etmelerine neden olursanız büyük bir cinayet işlemiş olursunuz. Başka bir ülkeye giden sanatçıların dehası, yaratıcılığı her zaman serbest kalmaz. Çürüyüp, yozlaşıp yok olabilirdi. Hüsrev Hatemi'nin güzel şiirinde dediği gibi, ırmaklar denize karışabilecekleri gibi kuruyabilirler de. Umman bir umuttur sadece. Ah, umman bir umuttur sadece. Şimdi dönelim Hasan Şemizade'nin 1975 tarihli baloncuk, kabarcık, suyun köpüğünü oluşturan baloncuklardan biri anlamına gelen Hobap adlı şarkısını dinleyelim. Şöyle diyor yaklaşık. Hüzün eğer yazılabilir olsaydı, gam ifade edilebilir olsaydı, bin öyküm vardı benim hepsi de dinlenesi. Ben suyun üzerindeki kabarcığım. Daha varmadan kıyıya bilirim gidici olduğumu. Kaldığım her an gidişin korkunçluğuyla dolu. Niçin bir damla olmayayım sularında denizin? Baloncuk, kabarcık olmak istiyorum. Etkisiz olmak istemiyorum bu dünyada. Bir damla olayım, göçeyim, gideyim denize. Dönüşeyim yağmurlarına, bulutların. Yağayım sabahtan akşama, diyor şarkı. Bu şarkının ve Şemizade'nin o zamanki birçok şarkısının söz yazarı olan kişi Erdelan Serferaz'dı ve gerçekten iyi bir söz yazarı. Kim yağmurlarına bulutların, yağayım sabahtan akşama, diyor şarkı. Bu şarkının ve Şemizade'nin o zamanki birçok şarkısının söz yazarı olan kişi Erdelan Serferaz'dı ve gerçekten iyi bir söz yazarıdır. Dinliyoruz.

İranlı müzisyen Hasan Şemizade'nin 1970'li yıllarda bestelediği Hobab adlı parçayı dinledik. Şimdi de benim çok sevdiğim Do Pencere yani İki Pencere adlı şarkıyı dinleyeceğiz. Parçanın sözleri yine Erdelan Serferaz'a ait. Şarkının bestecisi Hasan Şemizade ama kabul etmeli ki bu şarkıyı en iyi icra eden kişi Guguş'tur. Ama biz bugün yine de Şemizade'ninkini dinleyeceğiz. Biz aynı taştan duvarın üzerinde iki tutsak pencereyiz seninle. İki yalnız, iki yorgun. Biri sen, biri ben. Sıçrayıp kurtulamıyoruz bu duvarın ağırlığından. Daima bir uzaklık vardı ellerimiz arasında. Böyle acı içinde geçti gecelerimiz, gündüzlerimiz bizim. Keşke yıkılsa bu duvar. Kalsak ikimiz de altında. Tutuşsak el ele bambaşka bir dünyada. Belki orada yoktur gönüllerde acı ve yoktur duvarlar pencereler arasında.

Programın sonuna geldik. Özlediğim bir parçayla kapatmak istiyorum. İranlı müzisyen Feramerz Aslani saygıdeğer ve yetenekli bir müzisyendi ve 2 yıl önce öldü. Onun geç dönem parçalarından biri olan Muaşeran'ı dinleyeceğiz şimdi. Muaşer tam olarak nasıl çevrilir bilemedim ama aynı yolun yolcusu ya da erenler, dostlar gibi bir anlamı var. Bu Hafız'ın şiirlerinden birinden bestelenmiş bir parça. Ta Bername-i Diger, Golo Golzar Başit. Bir sonraki programa kadar gül olunuz, gülizar olunuz.

0: Farsi Dünyanın Müziği. Hazırlayan ve sunan Milat Bülent Kılıç.
1: Desteği için Apaçık Radyo dinleyicisi Lale Çabuldur'a teşekkür ederiz.
2: Kainatın tüm seslerine Apaçık Radyo.
3: Reklamlar.
4: Yaz sıcağına caz serinliği getiren festival İstanbul Caz Festivali 33. kez şehrin sevilen mekanlarında izleyiciyle buluşuyor. Marcus Miller, The Sacred Souls, Robert Plant, Caz Vapuru, Parklarda Caz ve daha fazlası 30 Haziran 13 Temmuz arasında İstanbul'da. Ayrıntılı bilgi caz.iksv.org'da. Apaçık Radyo katkılarıyla.
3: Reklamlar bitti.
2: Apaçık Radyo.
1: Desteği için Apaçık Radyo dinleyicisi Nevzat Sayın'a teşekkür ederiz. Şoşoloza.
5: Dünyayı dinliyorum.
6: Bir dünya müziği programı.

0: Hazırlayan ve sunan Zekeriya Şen.
1: Hoş geldiniz. Her cumartesi saat 15 ile 16 arasında Dünyayı Dinliyorum'un yeni bölümünde Apaçık Radyo'nun özgür frekansında yine birlikteyiz. Her hafta dünyanın dört bir yanından gelen sesleri heybeme doldurup mikrofonun başına getiriyorum. Bugün heybede 3 ayrı coğrafya var. Bir tarafta Kıbrıs, Belçika ve Senegal. İlk konuğumuz kemanını bir felsefe disipliniyle konuşturan Michalis Kumilis. Kıbrıs doğumlu kendisi klasik Avrupa eğitimini doğunun kadim makamlarıyla harmanlıyor. Atina'da hem fizik okumuş hem de müzik diplomasını üstün başarıyla almış. Hollanda'da da Kodars'ta makam doğaçlaması alanında da ödüller kazanmış bir şahsiyet kendisi. Rostali ve Kutsi Ergüner gibi üstadların dizinin dibinde yetişmiş, yalnızca bir icracı değil, aynı zamanda da bir araştırmacı kendisi. Albümünün adı Displaced Dreams, yani yerinden edilmiş hayaller ve yerinden, yurdundan edilmiş bir coğrafyanın hüznünü bizlere ritimsel olarak taşıyor. Kemandan dökülen her nota bir göçün, bir vedanın izini sürüyor. Müzik burada sınırları ve pasaportları reddedip doğrudan insanın içindeki kadim sızıya dokunuyor. Kendi sözleriyle müzik fiziksel dünyanın kurallarından çok ruhun matematiksel gerçekliğine hizmet ediyor. İşte albümün en dokunaklı anlarından birini şimdi dinleyelim ve programımızı açalım. Parçamızın adı Agony, yani ıstırap.

Kümünisin kemanı bir odanın havasını değiştiren, sessizliği kendi tınısıyla dolduran bir enerji niteliğinde. Royal Albert Hall'dan Semerkant festivallerine kadar dünyanın en prestijli sahnelerinde yankılanan bu ritimsel harmanlama aslında Kıbrıs'ın tozlu yollarından ve Osmanlı müzikisinin de derin havuzlarından besleniyor ve organik olarak da kendini geliştiriyor. 2014'teki Soil albümünden bu yana hep aynı soruyu soruyor sanatçı. Bir enstrüman, bir coğrafyanın hafızası ne kadar göğüsleyebilir, ne kadar bunu taşıyabilir ve ne kadar o kültürü aktarabilir. Empemera ve Music of Shepherds and Sultans'daki titiz araştırması aynı zamanda buradaki niteliksel ritimsel açılımları Displaced Dream ile de olgunluk zirvesine ulaşıyor. Sanatçının bu bildiğim kadarıyla da 5. albümü olarak arşivlerde yerini alıyor ve bütün konsantrasyonu ise Kıbrıs köklerinden gelen o kadim ritimleri olabildiğince kendi kök ve soyundan gelen ve coğrafyadan beslediği o ritimlerle birlikte evlendiriyor olması. Şimdi Apaçık Radyo'da o hayallerin puslu dünyasına geçelim ve Dreaming yani Rüya Görmek adlı eseri hep birlikte keyifle dinleyelim.

Evet, dreaming yani rüya görmek adlı eseri Apaçık Radyo'da Michalis Kumilis'ten dinledik. Bir molidi size ait olmayan bir acıyı kendi acınız gibi hissettirebilir elbette. Müziğin de en açıklanamaz mucizesi de burada yatıyor açıkçası. Kodars'ta 10 yıl boyunca makam müziğinin inceliklerini genç kuşaklara aktaran Kumilis, Nana Muscuri ve Jordi Savall gibi isimlerle aynı sahneyi de paylaşmış. Aynı tozu kendi içine çekmiş. Onun müziği bir dinleti olduğu kadar da bir meditasyon niteliğinde, bir anma, bir yaşama ve direnme biçimi. Müziğin dünyadaki yerine dair bir gözlem yapacak olursak da o müziği bir sınıra oturtturmuyor. Onu gökyüzü gibi herkesin üzerinde bir yerde konumlandırıyor. Evet, şimdi o gökyüzünün altında yerinden edilmiş ama asla yok edilmemiş o hayallerin hüzünlü ama bir o kadar da dik duran ritmine bırakacağız şimdi kendimizi ve sonra programımızın ikinci bölümüne geçeceğiz ve Belçika'ya uzanacağız ama daha önce On Hostile Ground yani düşman topraklarında adlı eseri hep birlikte dinleyelim ve Kumilis'e de güzel bir selam çakarak bir sonraki durağımıza geçelim.

Evet, On Hostile Ground'ı dinledik hep birlikte ve Komünis'e teşekkür ederek bu haftanın Dünyayı Dinliyorum programımızdaki ikinci bölümüne ve durağına geçiyoruz. Belçika'ya gidiyoruz. Karşınızda Narragonya Quartet var ve onlarla dans ederken müziğin görünmez iplerle ruhunuzu kendine çektiğini fark edeceğiniz bir müzik var karşınızda. Pascal Rubens, Tun Van Miero, Martin de Combel ve Luke Pilarston oluşan bu dörtlü Narragonya Quartet olarak karşımıza çıkıyor ve Belçika folk sahnesinin de 2006'dan beri kendi evrenini ve kendi kültürel harmanlamasını sunan bir grup var karşımızda. Nehelenia albümü Narragonia Sound denen o rafine ve duygulu tarzında en taze örneği olarak en son üretim olarak karşımızda duruyor. Diatonik akordiyonun kadim nefesi, kemanına ağırlayan tınısı ve akustik gitarında ritmik sağlamlığı hepsi bir arada. Andy Cutting'in dediği gibi Narragonia ulaşılması çok zor olanı başaran bir ekip. Hem kusursuz bir konser grubu hem de büyüleyici bir dans grubu olarak karşımızda duruyorlar. Ve bir doktorun reçetesine ihtiyaç duymadan da iyileşebileceğimiz o ritme bizleri davet ediyorlar ve kendilerinden ilk dinleyeceğimiz eserin adı da Dr. Soup.

Narragonya'ya baktığımızda aslında bir grup değil, bir müzikal aile olarak da tanımlamamız doğru olur. Her biri kendi projesinde devleşmiş olsa da bir araya geldiklerinde de ortaya daha sıcak, daha organik bir tınısal oluşum çıkıyor. Belçika folkunu Avrupa'nın en önemli müzik merkezlerinden biri haline getiren bu isimler bugün dünyanın dört bir yanındaki festivallerde geleneksel olanı bugünün diliyle nasıl güncel tutarız sorusuna da en iyi cevabı veriyorlar. Çünkü bunu benimsemiş durumdalar. Müziğin bu kadar hızlı tüketildiği bir çağda böylesine rafine ve üzerine düşünülmüş bir albüm dinlemek de aslında ruhunuzu bir vahaya doğru sunuyor gibi hissedebilirsiniz. Çünkü oldukça sizleri kavrayan, sizlere farklı tınılar önünüzde açan bir çalışma var karşımızda. Eleştirmenlerin de belirttiği gibi onların müziği bir estetik sadelik arayışı içerisinde ve bence de bunu çok güzel bir şekilde bizlere taşımış durumdalar. Şimdi bu estetik yolculuğun en hareketli, en ayaklarınızı yerden kesecek anlarından birine kulak misafiri olacağız ve frekansımızı Happy Step adlı esere bırakacağız. Yani bunun bir tür açılımı veya tanımı da mutlu adımlar olarak çevirebiliriz. Hep birlikte dinleyelim Apaçık Radyo'da.

Evet, Tun Van Mierlo'nun saksafonundan gaydaya, düdükten akordeona uzanan enstrüman hakimiyeti grubun sesini ne kadar genişlettiğinin de güzel bir kanıtı. Besteleri zamanla folk sahnelerinde adeta anonim eserlere dönüşüyor zaman içerisinde. Herkesin çalıp üzerine kendi ruhunu kattığı birer klasik haline de dönüşüyor eserleri. Bu da oldukça önemli bir faktör. Çünkü demek ki kültürel anlamda da yaptıkları üretimler öyle benimseniyor ki bir anonim esermiş gibi herkesin elinde paylaşılıyor ve bir şekilde icra ediliyor. Müzik bir yerlerde kaybolmaya yüz tutmuş bir hazineyi bir şarkının içindeki bir nota ağırlığında kendini bulması gibi. Narragonia Quartet'in Nehanellia albümü aslında tam da bu arayışın o hassas ve ödünsüz güzellik tutkusunun da bir yansıması. Her bir parça kendi karakterini oluşturmuş durumda, kendi doğasını taşıyor ama bir araya da geldiğinde kendi ormanını yaratmış durumda. Bu müzik insanı içine çeken, karmaşadan arındıran bir aynaya benziyor. Yıllardır Avrupa sahnelerinde fırtınalar estiren bu dörtlü, folk müziğin sadece köylere ait bir hatıra değil, bugünün şehirli insanının da kaçış noktası olabileceğini bizlere gösteriyor ve tabii ki üstüne de bunu kanıtlıyor diyebilirim. Evet, şimdi doğanın o gizli ritmini taşıyan, kuşların sesinden esinlenen o büyülü tınıya hep birlikte kulak verelim ve frekansımızı The Mistle Truss, yani ökse ardıcı olarak çevirebileceğimiz esere bırakalım.

Ve geldik bu haftanın Dünyayı Dinliyorum programımızın 3. bölümüne. Belçika'yı da arkada bıraktık ve şimdi son durağımız Batı Afrika'ya geldik. Dakar'dayız. Dakar'da müziği bir eğlence aracı değil, bir dekolonizasyon aracı olarak gören bir sanatçı var karşımızda. Sanatçımızın adı Sahat. Senegalli bir müzisyen kendisi ve kendi adını taşıyan grubu Sahat ile geleneksel bir moderni funk ile afrobeat'i, caz, füzyon gibi eserlerle ve ritimlerle bir araya getirerek karşımıza donanımlı bir müzik harmanlaması birleştirmiş durumda. African West Station albümü 4 yıllık bir arşiv araştırmasının ürünü olarak karşımızda duruyor ve sömürgecilik sonrası Batı Afrika müziğinin 1960'lardan 80'lere uzanan altın çağına modern bir bakış sunuyor. Miles Davis ile James Brown'u aynı potada eritebilen Sahat, müziğini bir müzikal pan-Afrikanizm projesi olarak da tanımlıyor. Kendi plak şirketi Stereo Africa 432'yu kurmasıyla birlikte de Dakar'da festival düzenlemeleri, onun gibi kültür öncüsü olan müzisyenlerle birlikte iş birlikteliği yapıyor olması da onun aslında bu kulvarda ne kadar yol gösterici olduğunu da bizlere kanıtlıyor. Sahne enerjisi yüzünden de ona Senegalli James Brown diyenler bile var. İşte bu sarsıcı albümün dünyayı sömüren zihniyetlere karşı yükselttiği bir cesur ses var. Şimdi frekansımızda dinleyeceğimiz bu eserin adı ise Vultures, yani akbabalar. Sam sam sen sing song sarap sang sing song sang sing song sam sam sen sam sam sen sing song sarap sang sing song.

Peki bir şehrin ruhu nasıl olur da bir gitarın tellerinde bir perküsyonda vücut bulabilir? Bu soruyu kendimize sorduğumuzda Sahad'ın Nıda Kuru şarkısını dinlediğimizde, ki onu birazdan dinleyeceğiz. Dakar'ın o kalabalık, hareketli, bazen yorucu ama her zaman da canlı sokaklarında yürüdüğünüzü hissedebilirsiniz. Sahad bu albümde sadece bunuzda Sahad'ın Nıda Kuru şarkısını dinlediğimizde, ki onu birazdan dinleyeceğiz. Dakar'ın o kalabalık, hareketli, bazen yorucu ama her zaman da canlı sokaklarında yürüdüğünüzü hissedebilirsiniz. Sahad bu albümde sadece müzik yapmıyor.

açıyı geliştirdiğinizde bambaşka bir renk, bambaşka bir ritim olarak karşınıza çıkabiliyor. Bunun için de müzik sınırları aşan ve sınırlar içerisinde de yolculuk eden bir unsur olarak karşımızda duruyor. İster Sufi yolunda derinleşsin, isterse Eko köyünde iklim değişikliğiyle mücadele etsin. Saat'ın her eylemi bir bütünlük taşıyor ve bu da albüme aktarılmış durumda. Kültür gazetecisi, yerel kültür gazetecisi Moka Karaman'ın da dediği gibi Saat Afrika müziğinde yeniden icat edilmiş bir folk ve reggae anlayışıyla ülkemizde büyük bir revival, yani bir diriliş başlattı. Bu diriliş ise gençlerin kendine güveniyle, özgürlük arayışıyla bilinçleşince de ortaya çıkan şey sadece bir albüm değil, bir ritimsel devrim niteliğinde. Şimdi o devrimin merkezine, şehrin en canlı kalbine doğru gidelim ve frekansımızı Nda Kauru adlı esere bırakalım.

Artık programımızın sonuna doğru yaklaşırken Dünyayı Dinliyorum'un bu sesli haritasında sizlerle beraber dolaşmak, bu tınıları paylaşmak oldukça keyifliydi. Umarım sizler de keyif almışsınızdır. Apaçık Radyo'nun özgür, sorgulayıcı dinleyicileri olarak da son 20 yıldan beri bizlerden desteğinizi esirgemediğiniz için yine ve tekrar teşekkürlerimizi sunuyoruz. Dünyayı yalnızca haritalardan değil, seslerden ve hikayelerden tanımaya da devam edeceğiz Dünyayı Dinliyorum programımızda. Önümüzdeki cumartesi günü ruhumuzu dinlendireceğimiz, müziğin şifa veren gücüyle sarılıp sarmalayacağımız çok güzel bir yeni programla da karşınızda olmak umuduyla, ama daha önce saatin değişiyle kendimize olan güvenimizi, kimliğimizi ve özgürlüğümüzü asla kaybetmeyelim. Ve şimdi gençliğe, geleceğe ve o zorlu günlerin ardından gelecek aydınlığa dair bir umut şarkısıyla bu haftaki programımızı sonlandıralım. Müzik gerçekten de dünyada değiştirilemeyecek tek dil. Çünkü herkese hitap eden değerli ve tek nokta bir dil olarak karşımızda duruyor. Ve tabii ki Şahat da bize burada "We can do" diyor ve kapanışımızı "Yapabiliriz" adlı bu eserle yapıyor olacağız. Haftaya başka bir temayla görüşmek üzere. Dünyanızı dinlemeyi unutmayın. Hoşça kalın ve müzikle kalın.

0: Hazırlayan ve sunan Zekeriya Şen.
1: Desteği için Apaçık Radyo dinleyicisi Nevzat Sayın'a teşekkür ederiz.
2: Kurbağa sesi gibi
3: karşı yamaçta yankılanan
2: ve susmayan
4: Apaçık Radyo.
5: Reklamlar.
6: Yaz sıcağına caz serinliği getiren festival İstanbul Caz Festivali 33. kez şehrin sevilen mekanlarında izleyiciyle buluşuyor. Marcus Miller, The Sacred Souls, Robert Plant, Caz Vapuru, Parklarda Caz ve daha fazlası 30 Haziran 13 Temmuz arasında İstanbul'da. Ayrıntılı bilgi caz.iksv.org. Apaçık Radyo katkılarıyla.
5: Reklamlar bitti.

0: İkinci Dünya Savaşı sonrası Japonya'da popüler müzik. Hazırlayan Ahmet Uncu.
1: Merhabalar Apaçık Radyo dinleyicileri. Ben Ahmet Uncu. Yojimbo başladı. Öncelikle 9 günlük bir tatil yapmak için Kuzey Ege taraflarına geldim. Ve mikrofonumu unuttuğumdan dolayı, teknik bir eksiklikten dolayı tost makinesiyle kayıt yapıyorum. Bu ses kalitesi için sizlerden özür dilerim. Bugün Japon müzik tarihinin sıra dışı ve etkileyici işbirliklerinden birini dinleyeceğiz. DJ Crush ve Toshinori Kondo'nun 1996 tarihli tam bir başyapıt olan Ki Oku isimli albümü sizlerle olacak. Bu iki sanatçı aslında iki farklı dünyaya ait. Biri hip-hop, diğeri ise avantgard cazın en uç noktalarından bir trompetçi. DJ Crush yani Hideaki Ishii 1962 Tokyo doğumlu. Genç yaşta okulu bırakıp Japon mafyası Yakuza'nın dünyasına adım atıyor. Ancak 1983'te izlediği Wild Style filmi onun anlattığına göre hayatını değiştiriyor. Ve plakların dünyasına adıyor kendini. Kısa bir süre içinde Japonya'nın en önemli hip-hop prodüktörlerinden biri haline geliyor. Onun dünyası sözlerle değil, ritimlerle anlatılıyor. Toshinori Kondo ise tamamen farklı bir kulvarda ilerleyen isim. John Zorn, Derek Bailey, Fred Frith ve Peter Brotman gibi isimlerle çalışmayı başarmış gerçekten önemli bir trompetçi. Şimdi sizleri albümün ilk yarısıyla baş başa bırakacağım. Hafıza anlamına gelen Ki Oku.

Evet, Apaçık Radyo'da Yojimbo devam ediyor. 1996 yılına ait Ki Oku isimli albümü dinliyoruz. DJ Crush ve Toshinori Kondo'dan. Bu albüm Kawasaki'deki Metal Box stüdyosunda kaydedildi. 10 parçadan oluşuyor. Ve son dinlediğimiz parça albümün sürprizi diyebiliriz. Bob Marley'nin Sun Is Shining adlı parçasının cover'ı. Şimdi albümün ikinci yarısıyla sizleri baş başa bırakacağım ve ardından vedalaşmak için tekrar Apaçık Radyo'dayım.

0: Evet, Apaçık Radyo'da bir Yojimon'la sonuna geldik. Bu kötü ses kalitesine rağmen beni dinlediğiniz için çok teşekkür ederim. Haftaya aynı gün ve aynı saatte görüşmek üzere. Hoşça kalın.
1: Yojimbo.

0: Kainatın tüm seslerine, renklerine ve titreşimlerine apaçık radyo.
1: Afrikon. Afrika üzerinde dolaşan sesler. Hazırlayan Ufuk Aktaş.
2: Pazar 20'de Apaçık Radyo'da.

0: Reklamlar.
1: Yaz sıcağına caz serinliği getiren festival İstanbul Caz Festivali 33. kez şehrin sevilen mekanlarında izleyiciyle buluşuyor. Marcus Miller, The Sacred Souls, Robert Plant, Caz Vapuru, Parklarda Caz ve daha fazlası 30 Haziran 13 Temmuz arasında İstanbul'da. Ayrıntılı bilgi caz.iksv.org'da. Apaçık Radyo katkılarıyla.
0: Reklamlar bitti. Samışoara marjeyi nesen spun naik.

Music of the World İstanbul programında ben Kutay Derinkuay. Bu haftaki program Doğu Afrika'dan müziklerden seçtiğim parçalardan oluştu. Ve iki albüm var önümüzde. İkisi de Rough Guide serisinden aldığım albümler bunlar. Kenya ve Etiyopya adlı Rough Guide to Kenya, Roots, Benga, Coastal, Tarab, Urban Rap adlı bir albümle açıyoruz programı. Şimdi dinleyeceğimiz ve dinlediğimiz parçalara bir bakalım. Nurudaga Nitereri adlı bir şarkı. Queen Jane'den geldi. Bu derleme tabii albümler, Rough Guide serisi daha ziyade o ülkeden ya bir bölgesinden ülkenin farklı ve çeşitli sanatçılarını bizlere tanıtıyor. Mama Sophie'yi dinleyeceğiz. Kakai Kilonzo adlı bir sanatçı. Beatrice var yine dinleyeceğimiz. O da Shirati Jazz. Son olarak da bu bölümde Tweeta adlı bir parçada Mombasa Party and Zuhura Swahili. Swahili konuşulan dil olarak Swahili konuşulan bir bölge Kenya ve çok zengin bir kültüre sahip. Belki bazılarınız bilirsiniz, dünyadaki en önde gelen maraton koşucuları Kenya'dan gelir. Tabii komşu ülke, onların müziğine de gideceğiz bu programda, Etiyopya var yine. Doğu fakat kültür olarak ve tarih olarak çok farklı iki ülke. Şimdi müziğimize bakalım. Mama Sophie'yi dinleyeceğiz. Kakai Klonzo, Shirati Jazz ve Mombasa Party Zuhura Swahili.

Kenya'nın komşusu Tanzanya var tabii ki. O da çok zengin bir müzeye sahip ve Tanzanya'nın en tanınan müzik türü olarak tarab gelir. Tarab bir nevi bir çeşit Arap ticaretinden etkilenmiş bir kültüre sahip Tanzanya ve tabii Kenya'da aynı şekilde. Şimdi dinleyeceğimiz yine aynı albümden Rough Guide to Kenya adlı bir albüme devamla bakıyoruz. Mama Sophie şimdi birinci parçayı dinliyor, birinci bölümünü, ikinci bölümünü dinlemiştik. Şimdi birinci bölümünde yine aynı Kakai Klonzo sanatçıyı dinleyeceğiz. Aburo Jabio var. Yine Kenge Orutu System. Yine devamında Muzikaki Silit. Bu da Valies Band adlı bir gruptan gelecek. Ve son olarak da bu bölümde Alantaye var. O da Tilahun Gessase adlı bir sanatçı. Son üç parçamız, yani şimdi anonsunu yaptığım son iki parça Etiyopya'dan aldığım parçalar. Bu da Rough Guide to Music of Ethiopia. Evet.

Evet, Music of the World İstanbul programının Etiyopya bölümünde bitiriyoruz ve son bir parçamıza geçmeden Etiyopya'nın biraz öneminden bahsedeyim. Belki tarihsel olarak dünyanın belki en eski medeniyetlerinden birine sahip Etiyopya. Halen de koskoca bir ülke, fakat şu anda tabii Djibouti var bölünmüş olarak. Önümüzdeki parça oldukça uzun. Şibevlu adlı bir şarkı var. O da Aster Eweke'den. Aster Eweke belki Etiyopya'nın uluslararası en tanınmış solistlerinden biri, kadın sanatçı olarak. Ben de Amerika'daki programda oldukça ayrı onun albümlerinden müzikler sunardım. Evet, bu programda Kenya ve Etiyopya'dan müzikler dinledik. Bir dahaki hafta görüşmek üzere. Ben Kutay Derin Kuay. Her cumartesi saat 17'de sizlerle dünyadan müziklerle buluşuyoruz.

0: Apaçık Radyo.
1: Reklamlar.
2: Yaz sıcağına caz serinliği getiren festival İstanbul Caz Festivali 33. kez şehrin sevilen mekanlarında izleyiciyle buluşuyor. Marcus Miller, The Sacred Souls, Robert Plant, Caz Vapuru, Parklarda Caz ve daha fazlası 30 Haziran 13 Temmuz arasında İstanbul'da. Ayrıntılı bilgi caz.iksv.org'da. Apaçık Radyo katkılarıyla.
0: Mesleğimiz hayatımıza yön veren en önemli unsurlardandır. Mesleğimiz için en önemli unsur da iş sağlığı ve güvenliği kurallarını bilmek ve uygulamaktır. İş sağlığı ve güvenliği uygulamaları ve tedbirleri, sağlıklı ve güvenli çalışma ortamlarının oluşmasını sağlayarak çalışanı, işi ve işvereni korur. Çalışanlarımızın, işverenlerimizin, hepimizin geleceğe ümitle yürüyebilmesi için iş sağlığı ve güvenliğini işimizin merkezine koyalım. Madencilikte iş sağlığı ve güvenliğinin geliştirilmesi projesi MİSKEP. www.isginfo.org. Bu proje Avrupa Birliği ve Türkiye Cumhuriyeti tarafından finanse edilmektedir. İş sağlığı ve güvenliğini çalışanların sadece iş kazaları ve meslek hastalıklarına karşı korunmalarının sağlanması olarak tanımlayamayız. İş sağlığı ve güvenliği, evimizi, eşimizi, çocuklarımızı, annemizi, babamızı, dedemizi, ninemizi, komşularımızı, arkadaşlarımızı, kankamızı, teyzemizi, halamızı, amcamızı, dayımızı, öğretmenimizi, avukatımızı, doktorumuzu, oyuncumuzu, çiftçimizi, kasabımızı, manavımızı, berberimizi, kuaförümüzü, kuru temizlemecimizi, bakıcımızı, kapıcımızı... Yani iş sağlığı ve güvenliği yaşamımızın her alanını kapsayan bir kültürdür. Madencilikte iş sağlığı ve güvenliğinin geliştirilmesi projesi MİSKEP. www.isginfo.org. Bu proje Avrupa Birliği ve Türkiye Cumhuriyeti tarafından finanse edilmektedir. Güvenlik kültürümüzün temel unsuru olan iş sağlığı ve güvenliği, proaktif yaklaşımla iş yerlerinde sağlıklı ve güvenli bir çalışma ortamı hedefliyor. Bu amaçla hayata geçirilen madencilikte iş sağlığı ve güvenliğinin geliştirilmesi projesi MİSKEP, finansal destek ve rehberlik programı kapsamında 29 ilde saha ziyaretleri ile yerinde gözlemler yaparak yeraltı, kömür ve metal madenlerine özgü teknik rehberlik çalışmaları yürütmüş ve bu madenlere finansal destek sağlamıştır. www.isginfo.org. Bu proje Avrupa Birliği ve Türkiye Cumhuriyeti tarafından finanse edilmektedir.
1: Reklamlar bitti.
0: Apaçık Radyo.
1: Connections.

0: Sevgili dinleyiciler, Connections programında bu hafta 22 Haziran 2024 tarihli programın tekrarını dinlediniz.
1: Şimdi ve burada. Apaçık Radyo.
2: Reklamlar.
3: Yaz sıcağına caz serinliği getiren festival İstanbul Caz Festivali 33. kez şehrin sevilen mekanlarında izleyiciyle buluşuyor. Marcus Miller, The Sacred Souls, Robert Plant, Caz Vapuru, Parklarda Caz ve daha fazlası 30 Haziran 13 Temmuz arasında İstanbul'da. Ayrıntılı bilgi caz.iksv.org. Apaçık Radyo katkılarıyla.
2: Reklamlar bitti.

0: kainatın tüm seslerine Apaçık Radyo.
1: Tighten up. Hazırlayan ve sunan Simon Jones.

0: over rock and roll.
1: Sucker, sucker, sucker.

0: Tighten Up. Hazırlayan ve sunan Simon Jones. You can get a move to your left, move to your right. Tighten it up now, everything will be out of sight.
1: Açık Radyo.
2: Reklamlar.
3: Yaz sıcağına caz serinliği getiren festival İstanbul Caz Festivali 33. kez şehrin sevilen mekanlarında izleyiciyle buluşuyor. Marcus Miller, The Sacred Souls, Robert Plant, Caz Vapuru, Parklarda Caz ve daha fazlası 30 Haziran 13 Temmuz arasında İstanbul'da. Ayrıntılı bilgi caz.iksv.org'da. Apaçık Radyo katkılarıyla. 1-1-2
2: Acil Çağrı Merkezi, acil durum nedir?
4: Evimin karşısında yanlışlıkla acil itfaiye istiyorum.
5: Trafik kazası yaptım, araçtan çıkamıyorum.
6: Arkadaşım kalp krizi geçiriyor, acil ambulans lazım.
7: Hattan ayrılmayın, sizi yönlendiriyorum.
8: Artık Türkiye'nin her yerinden tüm acil durumlarda çağrı merkezlerimize tek numaradan ulaşabilirsiniz. 112 112
2: Reklamlar bitti.

0: 60 dakikada devri alem.
1: Ses ve kurgu Yavuz Baydar.

Söylesem mi söylemesem mi diye biraz düşündüm. Acaba söyleyeceğim şey eskiden her bir şey güzeldi diye yaşlandıkça daha sık tekrarlanan bir klişe miydi? Geçmişten uzaklaştıkça özlem de tetikleniyor. Zamanın bize kurduğu bir tuzak da olabilir bu tabii. O zaman başlıyoruz kaybolmuş olana, eski günlere, gecelere güzellemeye adırmaya. Aynı şey mekanlar ve ülkeler için de geçerli. Memleketi özlemiyor musun diye soruyorlar bana, dışarıda yaşayan bana. Hayır diyorum net bir sesle, hayır asla. Çünkü yapay bir hasret olurdu bu. Özlenen bir şey varsa onlar da anlardır. Fotoğrafı net kalan dar zaman kesitleridir. Ben işte o anları özlüyorum. Gelip geçen, uçuşan o zamana sığdırdığımız mutluluk paylaşımlarını. Onlar hayatın bizimle tam kenetlendiği anlar. Gelip geçiverirler. Ve biz bunların bize mutluluk veren parçalarını hatırlar ve özleriz. Memleket hasreti bana göre saçmadır, yapmacıktır. Gezegenin her köşesi bizimdir. Neden onları özlemeyeyim ki? Neyse, lafa daldım. Şunu söyleyecektim. Çevremde her gittiğim yerde ruh haline bakınca insanların kaybolmuş bir dünyayı düşünüyorum. Klişem de şu, biraz söyleyip söylemeyeyim diye düşündüğüm. Biz galiba insanlık olarak en güzel zamanları, insanlık olarak diyorum, 1960'larla 1980'ler arasında yaşamışız. 1980'lerin sonuna kadar diyelim. Şimdi birbirimize tutunup veya yalnızlıklara sığınıp fırtınalara, dört koldan gelen kötülüklere karşı ayakta kalmaya çalışıyoruz. Amaç bu muydu? Razı mıyız bu distopyalara? Yörüngeye hoş geldiniz.

Ayakta kalarak rüzgara karşı, dimdik durarak direnişin en etkili modeli müzikte saklı. Davulcu Terry Lynn Carrington ve ekibi Amerika'yı da saran kabusa karşı yan yana duruşun şarkısını yaptı. Yeni. Vokalde gospel çıkışlı Mickey Howard, gitarda Mark Ribot, piyanistler Larry Goldings ve Aaron Parks, yapımcı Morgan Guerin. Sadece müzik değil, ona katılım da şart. Bu karartma günlerinde, gecelerinde herhangi bir çalgıyı çalamayanlardan da olsanız katılabilirsiniz. Dans ederek, mevsimleri, narin gezegenimizi, kainatı selamlayarak. Bakın, bir Lübnanlı ve bir Brezilyalı yanlarına bir Filistinli katmışlar ve bir ayini başlatmışlar bile.

Şunu gayet berrak bir şekilde görmekteyiz. Özgürlüklere en çok sahip çıkanlar caz müzisyenleri. Neden? Çünkü caz özgürlük için doğdu. New Orleans'ın arka sokaklarında zincirler henüz kopmamışken siyah müzisyenler her notada sisteme hayır diyorlardı. Doğaçlama bir isyan türüydü. Her solo birinin susturmaya çalıştığı bir sesti aslında. 1929 yılında Louis Armstrong Black and Blue'yu söyledi. Irkçılığa karşı yükselen ilk seslerden biriydi bu. 1939'da Billie Holiday Strange Fruit'u sahneye aktardığında linç edilen bedenlerin yasını tutmaktaydı. 1959'da Charles Mingus, Arkansas valisi Fabus'un okulları zorla yarışına isyan etti. Nina Simone, 4 küçük kız öldürüldüğünde sahneye çıktı ve Mississippi Goddamn dedi. Despotların ve bağnazların işi yasaklamak. Her şeyi. Ama bir nefesi, bir ritmi, bir doğaçlamayı nasıl susturacaklar? Caz, özgürlüğün ta kendisi. Kalple senkronize atan bir sesleniş.

Charlie Hayden, Jerry Allen, Paul Motion üçlüsünden Lonely Woman ve ardından gezegene bir yıldız parçası gibi düşen yepyeni muhteşem bir albüm. So Help Me God. Kuzey Carolinalı şarkıcı, ozan ve besteci Kelsey Lu'dan American Sonnet. Geçen yörüngede Bob Dylan'ın 80 yaşına varmak üzerine yazdıklarını aktarmıştım. Eski yörüngeleri benim YouTube hesabımdan dinleyebilirsiniz bu arada, eğer kaçırdıysanız. Jorge Luis Borges'in ve Garcia Marquez'in yazdıklarını hafızamıza kaydetmiştik bu konuda. Geçen gün arşivi karıştırırken merhum Metin Münir'in 78 yaşına girmek üzereyken yazdıklarına rastladım. Hayatı kastederek bu gözyaşı vadisinde geçen zaman içinde öğrendiğim bazı şeyler diye bilgece notlar düşmüş. Okuyalım. Akıllı ve iyi eğitimli insanlar akıllarını ve bilgilerini kullanarak yükseleceklerini düşünürler. Akıllı ve iyi eğitimli olmayanların planı ise onlara çelme takıp üstlerine çıkmaktır. Bu ikinci sınıftakiler birinci gruptakilerden çoktur ve çoğu zaman onlardan daha yükseklere tırmanırlar. Yönetim mevkilerinde genellikle yeteneksiz ve bilgisiz insanların bulunmasının nedeni budur. En büyük alçaklıklara en yakınında olanlardan maruz kalırsın. Çok iyi tanımadıklarına güvenme, çok iyi tanıdıklarına da güvenme. İyilik çoğu zaman beklenmedik bir insandan gelir. Bagajını uçağa ver. Birkaç dakika önce çıkarım diye yanında taşıyıp stres yaşama. İyi birkaç lokanta bulduysan belki bu da iyidir diye başka lokanta deneme. Arkadaşların değişik mesleklerden olsun. Kendi mesleğinden olanlardan olabildiğince kaçın. Menüsünde veya vitrininde sattığı yemeklerin fotoğrafı olan lokantalardan uzak dur. Olduğundan daha önemli addedilen şeylerden biri aşktır. Kadın erkek ilişkilerinde cinsel uyum aşktan da önemlidir. Evlilikte norm sadakat değil sadakatsizliktir. Tahmininizden çok daha fazla insan eşini aldatır. Boşanmak zor ve pahalıdır. Bu nedenle çocuk yapmayacaksan evlenme. İyi çocuk yetiştirmek insanın en önemli belki de tek görevi. Çocuk senin ve işinin en önemli işi olmayacaksa ne evlen ne de çocuk yap. İyi giyin ama modaya göre değil. Sentetik iplikten yapılmış hiçbir şey giyme. Başkalarına film tavsiye etme ve film tavsiyelerine kulak asma. Planlarını dünyanın sonunun yakın olduğuna göre yap. Yarın yapabileceğin işi bugün yapma. Okunmaya değer çok az kitap, görülmeye değer çok az film, dinlenmeye değer çok az müzik var. Görülmeye değer olmayan yer ise yok gibidir. Nerede, kaç yaşında olursan ol her gün, saksıda bile olsa biraz toprakla uğraş. Arkadaş seçilmez, olunur. Önemli bir karar alacağında başkalarını değil, kendi iç sesini dinle. Herkesin içinde ona neyin doğru, neyin yanlış olduğunu söyleyen bir iç ses vardır. Tanıdığım en mutsuz insanlar arasında istemediği halde zengin babalarının kurduğu işi devralmak zorunda bırakılanlar vardır. Seni mutlu edecek bir meslek seç. Eşin seni terk edebilir ama işin etmez. Özgür olmak, zengin olmaktan daha çok mutluluk getirir. Sahibi olduğum tek şey canımdır. Geriye kalan her şey ödünçtür veya başkalarınındır. Esas merak ettiğim şu. Acaba hepimiz hayattan aynı şeyleri mi öğreniyoruz yoksa herkes farklı farklı şeyler mi algılıyor? Bunu bilmek ilginç olurdu.

Hayat müziktir dedim ama biraz da deniz, uykudan önce deniz. Şöyle buyurmuş Özdemir Asaf. Gözlerin en bakışında bir en deniz ve denizin en gözünde bir bakış. O sensin deniz. O bakışa ben baktım. Deniz bakışındaydı. Baktım. Bakışındaydı gözleri. Gözlerindeydi deniz.

Yörüngede iniş pisti göründü. Hangi sesler uçuştu bu gece sırasıyla şöyle. Açılışta çok kısa bir giriş. Kindred'la Kelsey Lou. Ardından Solidarity Song'la Terlin Carrington ve ekibi. Ardından 2-2-1'la İbrahim Maluf, Hamilton de Hollanda ve Nay Barghouti. Ardından Lonely Woman, Charlie Hayden, Jerry Allen, Paul Motion üçlüsünden. Onun peşinden But It's Not So ile Shunzo Ono. Derken Stella Di Mare, Deniz Yıldızı, Lucio Dalla ile Cesare Cremonini, Poppy Aykroyd ve Kelsey Lou eşliğinde vedalaşıyoruz.

0: Apaçık Radyo.
1: Reklamlar.
2: Yaz sıcağına caz serinliği getiren festival İstanbul Caz Festivali 33. kez şehrin sevilen mekanlarında izleyiciyle buluşuyor. Marcus Miller, The Sacred Souls, Robert Plant, Caz Vapuru, Parklarda Caz ve daha fazlası 30 Haziran-13 Temmuz arasında İstanbul'da. Ayrıntılı bilgi caz.iksv.org. Apaçık Radyo katkılarıyla.
3: Bugün 6 Şubat. Ülkemizin yaşadığı asrın felaketinin 3. yıl dönümü. Kaybettiğimiz insanlarımızın acılarını kalbimizde taşıyor ve onları rahmetle anıyoruz. Yaşadıklarımızdan edindiğimiz tecrübeler ve birliğimizin verdiği güçle her gün kararlılıkla ve azimle çalışmaya devam ediyoruz. Türkiye Cumhuriyeti İçişleri Bakanlığı Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı.
4: Emniyet şeridinin olmadığı yolda ambulansın sesini duyduğunuzda veya onu gördüğünüzde acil geçiş koridorunu fermuar sistemiyle açın. Fermuar sistemiyle ambulans hedefine hızlı bir şekilde ulaşır. Yaralılar ve acil hastalar vakit kaybetmeden tedavi edilir. Yaralıların ve acil hastaların hayatta kalma ihtimali %40 oranında artar. Yaşama yol ver. Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı.
1: Reklamlar bitti. Apaçık Radyo.
5: From Jamaica to Turkey, from Mikey J to Istanbul. This one exclusive, played only by Ras Memo. Yeah, high time. Ras Memo, number one reggae DJ in this city.

0: Memo, Ras Memo. You're my DJ, remember that?
1: Well, here's how it started. Heard you on the radio.
2: Ne touchez pas la radio.
3: Apaçık Radyo.
4: Reklamlar.
5: Yaz sıcağına caz serinliği getiren festival İstanbul Caz Festivali 33. kez şehrin sevilen mekanlarında izleyiciyle buluşuyor. Marcus Miller, The Sacred Souls, Robert Plant, Caz Vapuru, Parklarda Caz ve daha fazlası 30 Haziran 13 Temmuz arasında İstanbul'da. Ayrıntılı bilgi caz.iksv.org'da. Apaçık Radyo katkılarıyla.
6: Bugün 6 Şubat. Ülkemizin yaşadığı asrın felaketinin 3. yıl dönümü. Kaybettiğimiz insanlarımızın acılarını kalbimizde taşıyor ve onları rahmetle anıyoruz. Yaşadıklarımızdan edindiğimiz tecrübeler ve birliğimizin verdiği güçle her gün kararlılıkla ve azimle çalışmaya devam ediyoruz. Türkiye Cumhuriyeti İçişleri Bakanlığı Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı.

New Retro. Seksenlerin sentezlerine kozmik bir yolculuk. Hazırlayan ve sunan Batu Örçal.

0: Lovaş, Ahmet Güneş.
1: Cumartesi geceleri 12'de Apaçık Radyo'da.
2: Kılavuz. Türler Arası. Hazırlayan Bahadır Dilbaz.

0: Apaçık Radyo.
1: The car is on fire and there's no driver at the wheel. And the sewers are all muddied with a thousand lonely suicides. And a dark wind blows.
2: Altmışlardan günümüze, punk'tan post-rock'a, new wave'den elektronikaya alternatif sesler.
3: Hazırlayan ve sunanlar Hilmi Tezgör ve Osman Öztürk.
4: Pazartesi geceleri 21'de Apaçık Radyo'da.

0: plan. Ses, sessizlik ve gürültüye dair.
1: Hazırlayan ve sunan Seda Nibolu.

Pazar geceleri 12'de Apaçık Radyo'da.

0: Şimdi ve burada. Apaçık Radyo.
1: ...13 Melek. Zamanın ruhundan bağımsız sesler. Hazırlayan ve sunan Yiğit Atılgan.

13 Melek'ten merhaba. Güncel elektronik müzik kayıtlarına yer vereceğimiz bu geceki seçkimize Güney Afrikalı prodüktör Brandon Moller ile başladık ve atmosferi ritme önceleyen drum and bass ve dub techno arasında gidip gelen yoğun dokulu Shadow Language albümünden Machine Elves'e kulak verdik. Sırada Paperclip Minister mahlaslı Manchester sakini prodüktör John Howes'un çok az sayıda kanal üzerinden modern prodüksiyon mantığının antitezi olarak kurguladığı ambient techno kaydı Roma rakamı ile 2'dan 2A1 var. Akabinde Pink B mahlaslı İtalyan prodüktör Marco Palladini'nin Metadata While Coffee Breaking albümünden Mayans LPG'ye kulak vereceğiz.

Sırada nevi şahsına münhasır bir yaşam öyküsüne sahip bir isim. İlk olarak 90'ların başına tekno sahnesinde boy gösteren Brighton çıkışlı müzisyen İbrahim Alfa Jr. var. Bir dönem narkotik mevzulara bulaşıp hapis cezası alan ve içeride okuduğu Wire dergisindeki tariflerden işitemediği footwork türüne dair hayaller kuran prodüktör esas imtihanını daha sonra geçirdiği bir emboli ve iki kalp kriziyle yaşamıştı. Çökmüş bir bağışıklık sistemiyle mecburen dış dünyadan izole olup kendini müziğe veren İbrahim Alfa Jr. ertesi günü görüp göremeyeceğini bilmediği dönemlerden parçaları Infinite Black Inside albümüne bir araya getirdi. Bu çalışmadan Subutrax sonrasında kimliği belirsiz İngiliz prodüktör Syntax Veil'i misafir edip Launch adlı kısa çalardan Arrow RMX One ile devam edeceğiz.

Şimdi Avustralya'nın Melbourne kentine gidiyoruz ve dub dekorlarını breakbeat ritimleri ve jungle yapılarıyla bir araya getiren Pugilist mahlaslı Alex Dixon'ın Found Sound albümüne ismini veren parçaya kulak veriyoruz. Ardından İngiltere'ye döneceğiz ve John mahlaslı prodüktör John Caney'nin dinleyeni poliritme doyuran Planet Mu etiketli drum funk ve breakcore albümü Tezares'ten Whistling on a Tuesday ile devam edeceğiz.

Bir sonraki konuğumuz İsviçreli müzisyen Noemi Bühi. Müziğinde analog synth dokuları ve brutalist gürültüleri, ritmik yinelemeler ve elektroakustik soyutlamalar içerisinde bir araya getiren Bühi'nin yeni albümü Exuvi, ismini hayvanların metamorfoz geçirirken bıraktıkları deri ve kabuklardan almış. Bu çalışmadan I Suppose sonrasında Barcelona'ya gideceğiz. Colleen mahlaslı besteci Cecil Schott'un yüzmeye dair travmaları ve korkuların üzerine gittiği süreçte Moog Matriarch adlı analog synth'e hayat verdiği Libres Antes del Final albümünden Antidoto birazdan Apaçık Radyo'da olacak.

Kapanışta ABD'li elektronik müzik prodüktörü Brock Van Wey'e yer veriyoruz. Müzisyen yeni albümü Replicant Memories'i hem daha bilinen BV Dub hem de daha nadir kullandığı East of Oceans mahlaslarıyla yayınladı. 4 adet uzun form eserden oluşan bu kayıt aynı zamanda Çanakkale'de ikamet eden Ludwig Simbrelius'ın Lila etiketinden gün yüzü gördü. Veda ederken bu çalışmada yer alan We Stood in Fields of Light'tan bir kesite kulak vereceğiz. Program kayıtlarına 13melekradyo.com adresinden ulaşmak mümkün. Haftaya görüşmek üzere.

13 melek. Zamanın ruhundan bağımsız sesler. Hazırlayan ve sunan Yiğit Atılgan.

0: Apaçık Radyo.
1: Münakaşa. Elektronik müziğin türleri arasında münazara hali.
2: Hazırlayan Erkan Ömür.

Pazar geceleri 1'de Apaçık Radyo'da. Evet.